ne serden geçilir, ne yardan. Korkuyorum ben bu gecelerden. Bel bağladığım bu tepelerden gün doğmayabilir bir daha. Katıp tozu dumana var git. Var git, böyle ferman etti Cahit. Al getir sevgilimi Beşiktaş'tan. Ta Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum gençliğimi. Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan. Beşiktaş demişken, dünyanın en dürüst ve en özel başkanı Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anıyoruz.

0: Bir de demiş ki Cahit, ben aşk adamıyım, sevmeye geldim insanları. Gönlümle, elimle, kafamla sevmeye. Hesapsız, karşılıksız. Ayrılık ayrılık gözetmeden, gün gelip gidersem şayet, öyle severekten gideceğim ki, karanlık kıyılardan bile olsa candan selamlarım civarından geçecek gemileri. Güneşli gemileri, şarkılı gemileri. İçlerinde kendim varmışım.
1: Al getir sevgilimi, Beşiktaş'tan, Beşiktaş'tan.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemesin,

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi. Gecenin.

Değerli dostlar, merhabalar, saygılar, sevgiler. Bugün de sizlerle canlı olarak birlikteyiz. Gün içerisinde de canlı olarak birlikte olduk ve bugün bu saatler itibariyle de yine sizlere sesimizi duyurmanın memnuniyet içerisindeyiz. İnşallah güzel bir gün geçirmişsiniz. Güzel bir gecede, güzel saatlerde geçirebilmeniz duasıyla, temennisiyle. Bizler bugün de sizlerle elimizden geldiği kadar içimizde var olan, aslında cümleleştiremediğimiz kelimelerin cümleleşmesini sağlayan şiirlerden bahsedeceğiz ve onları aktaracağız. Bugün aklıma özellikle bizim Türk sanat müzikisinde, müziğinde dinlediğimiz, beğendiğimiz birçok şarkının güftesini oluşturan ve birçok altında da şairin imzası olan, hatta bazısına şair bile demediğimiz birçok güftekarın o özgün eserlerinden bahsetmek istiyorum. Onlardan ilkini okumadan önce, onlardan ilki Orhan Seyfi Orhan'ın Veda isimli unutulmayan eseri, onun Türk sanat müzikisi formundaki bestesini de dinletebiliriz ilerleyen dakikalarda. Dikkatle dinlediğimizde onların da hakikaten önemli derecede üst dil anlamda şiir babında anabileceğimiz eserler olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Dilerseniz o ilk örneği vereyim ve sözümüzü bu anlamda pratize veya realize etmiş olalım. Bakın, Orhan Seyfi Orhan'ın o güzel eseri Veda'da neler söylüyor ve onun Türk sanat musikisine dönüşmüş haliyle de dinlettiğimizde ne kadar doğru söylediğimizi anlamış olacaksınız. Hadi bakalım, biz seslendirelim, siz dinleyin.

Hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda Buse'mi, yüzüme bu türlü bakmayacaktın. Hani ey gözlerim bu son vedada, yolunu kaybeden yolcunun dağda, birini çağırmak için imdada yaktığı ateşi yakmayacaktın. Gelse de en acı sözler dilime, uçacak sanırım birkaç kelime, bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım,

Öyle dudak büküp hor gözle bakma. Bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni çoktan. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Güzel sen güzelsin, yok mu benzerin? Goncadır ilk hali bütün güllerin. Aklımda kalmazdı yüzün, ellerin. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Bir gülüşün var ki kaş yatar gibi. En sıcak sözlerin azarlar gibi. Hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi? Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Sonunda tuz bastın gönül yarama. Nice dağlar koydun nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.

duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı, dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. Hani bendim yedi renk, hani tende can idim, hani gündüz hayalin geceler rüyan idim. Demek ki senin için aşk değil yalan idim. Acırım heder olan o en güzel yıllara.

elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız. Belki bir deniz kenarında el ele maziyi konuşacağız. Benim içimde yanan ateş var. Sevgilim, ne zaman buluşacağız?

Şimdi ilk okuduğumuz eser malumunuz olduğu üzere kimdi, Orhan Seyfi Orhun'un Veda Bu Sesi'ydi. Sonra "Ah bu şarkıların gözü kör, kör olsun" derken güftesi Şahin Çandır'a ait olan, bestesi de Avni Anıl'a ait olan unutulmayan bir eser. "Böyle dudak büküp hor gözle bakma, yani ah bu şarkıların gözü kör olsun." Sonra "Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini" derken sözlerini yine Turgut Yerkent'in yazdığı, müziğinin Selahattin Altınbaş'ın yaptığı unutulmayan bir eser. Ve son olarak da değerli dinleyicilerimiz, güftesi Mustafa Seyran'a ait olan, bestesi de yine Mustafa Seyran'a ait olan "Elbet Bir Gün Buluşacağız" eseri. İnşallah onlardan biriyle bitirelim bakalım programımız, ama ilerleyen dakikalarda biraz daha söyleyeceğim. Kelimeler var sizler için. Demek ki Türk sanat musikisinin güfteleri gerçekten de, Türk halk müziği için de aynı şeyleri söyleyebiliriz ama Türk sanat musikinin, musikisinin eserlerine baktığımızda, sözlerine baktığımızda gerçekten inanılmaz derecede şiir özelliğini taşıdığını, her şarkı sözü şiirdir diye düşünebilirsiniz ama her şarkı sözü şiir olmak zorunda değildir, ama özellikle Türk sanat müziğinin eserlerinde bu özelliği görebiliyoruz. Görmeliyiz, eğer görmediysek bugüne kadar. Gerçekten de şiir olarak okunduğunda da ayrı bir hazzı, ayrı bir tadı olan ve o lirizmi içinde barındıran eserler. Zaten onu barındırmasa belki de çok beğendiğimiz Türk sanat müziği eserleri haline dönüşmezdi onlar. Bunlarla sınırlı değil. Ben sadece 4 tanesini okudum ama böyle dudaklarınıza bir bal çalmış olayım. Bundan sonra belki eğer dikkat etmemişseniz Türk sanat musikisinin eserlerinin güftesine bundan sonra dikkat edin diye söylemiş olmalıyım. En azından bu var. Aklımıza gelen bazı şeyler de var. Tabii hepsini okuyabilir miyim burada bilmiyorum ama birkaç eser daha okuyarak bugünkü programımızı da özgün hale getirelim istiyorum. Ne dersiniz? İyi olur diye düşünüyorsunuz muhtemelen. Öyleyse birkaç Türk sanat musikisi eserinin sözlerini daha aktarayım ve güftecilerini, bestecilerini de anmış olalım böylelikle.

Gözyaşım şarap olsa, gençliğim harap olsa, her günüm azap olsa yine seni seveceğim. Ne emelim ne arzum, kalmasa tek umudum, erisem yudum yudum yine seni seveceğim. Karım, balım, peteğim, gülüm, dalım, çiçeğim, bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Artık sevmeyeceğim, bütün kabahat benim. Ne kadar ağlasan boş, ne kadar yalvarsan boş, sana dönmeyeceğim. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle. Sana dönmeyeceğim. Ümitlerimi kırdın, hayallerimi yıktın, benim ahımı aldın. Şimdi sen de yalnızsın. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle. Sana dönmeyeceğim.

aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Dünyanın bir yazı bir kışı vardır. Her yolun bir sonu bir başı vardır. Her aşkın sonunda gözyaşı vardır. Akar damla damla, sel olur gider. Boş yere bekleme geçen günleri. Böyledir ne yazık ezelden beri. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider.

Avuçlarımda hala sıcaklığın var, inan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Hasretindir içimde hep alev alev yanan. Unuttum dese dilim, yalan, yalan, billahi yalan. Baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda, bir Tanrı'yı, bir de beni, sakın unutma. Çınladın durdun kulaklarımda, dökülen yaşsın yanaklarımda, bir şarkı oldun dudaklarımda. Senin ismini söyledim durdum. Ben de unutamam geçse de yıllar, seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir Tanrı'yı, bir de beni, sakın unutma.

bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Söyle canım, ne dersin? Vuslatın başka alem, sen bir ömre bedelsin. Sükût etme nazlı yar, beni mecnun edersin. Vuslatın başka alem, sen bir ömre bedelsin. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın. Kurulur kalplere sevda otağın, kim bilir hangi gönüldür durağın. Her gören göğsüme taksam seni der, kimi ateş gibi yaktın beni der. Kimi billur bakışından söz eder, kim bilir, kim bilir hangi gönüldür durağın. Burada artık sonlandıralım dilerseniz. Ne dersiniz? Süratle zevk okudum aslında, süratle de ziyade zevk okumaya gayret gösterdim. Özellikle aklıma gelenleri bende az çok yer edinen eserlerden bahsetmeye çalıştım ama bunlarla sınırlı olmadığını zaten biliyorsunuz. Ama söylediğim gibi bir parmak bal çalmış olduk. Umuyorum o parmak bal vesilesiyle de ne yapar? Sizler de o kalbinizin güzel bölgelerinde, ki kalplerde sadece güzel bölgelerde yok tabii ki, o güzel bölgelerde bir titreşime yol açar, bir sevgiye, bir tebessüme, bir güzelliğe yol açar diye düşündüm. Umuyorum başarılı olmuşuzdur onu oluşmasında katkı sağladı isek. Değerli dostlarımız, Türkçenin Sesi Radyosu'nda sizlerle uzun zamandır birlikteyiz ve birlikteliğimizi hep daha iyiye taşımak için var gücümüzle aslında çalışıyoruz. Sizlere farklı, güzel, özgün projeler üretebilmek için çabalıyoruz gerçekten de. İnşallah bunun bir karşılığının olmasını ümit ediyoruz. Bunun karşılığı sevgidir elbette ki. Bunun karşılığı dinlenebilmektir. Sizlerin gönlünde yer edinebilmektir. Bunları sağlayabilirsek mutlu hissedeceğiz kendimizi. Öyleyse bir güzel Türk sanat musikisi eseriyle bitirelim hepsinin toplamını. Bu kadar okuduğum, sözlerini okuduğum, kısa kısa okuduğum, değil mi kısa ama bir müzikal forma büründüğünde nereden baksanız 5 dakikayı, 4 dakikayı bulan eserler bunlar. Onlardan biriyle bitirelim inşallah ve şu ana kadar bizlerden ayrılmayan ve bundan sonra da pek ayrılmayı düşünmeyen siz sevgili ve değerli dostlarımıza armağan ederim. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşçakalınız. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Güzel duygularla bıraktığımıza inanıyoruz sizleri. Evet.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun anına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi. Gecenin rengi.

bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyaların görülen. Tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin. Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Haritasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun.

Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın. Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin. Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu. Bulutlar geldi, altında durdum. Konuştun, güneşi hatırlıyordum. Gariptin, yepyeni bir sesin vardı. Bu ses öyle benim, öyle yabancı. Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı. Ve güldün, rengarenk yağmurlar yağdı. İnsanı ağlatan yağmurlar yağdı. Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak. Yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı. Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin.

taşların ortasında Leyla'nın gözleri, Leyla köşe köşe göz göz şiirin ortasında. Ben Leyla'yı bulduğumdan yahut kaybettiğimden beri, Leyla ya adamın bardağında ya odağın ortasında. Ben Leyla gibi güneş doğarken uyanamam, şehir gece gündüz benim içime uyur. Leyla'yı götürüp Londra'nın ortasına bıraksam, bir bülbül gibi yaşamasını değiştirmez çocuktur. Leyla diyorsam kesik yanaklarıyla Leyla, üç köşeli dünyasıyla, okuyla, yayıyla, yaylasıyla, acımasıyla. Leyla diyorsam şu bizim gerçek Leyla. Biz seni işte böyle seviyoruz Leyla. O gitti, bize ağlamak kaldı kala kala.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

Gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

0: Türk Edebiyatçısı.
1: Orhan Kemal.

Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın hayat hikayelerini, yazdıkları eserleri ve edebiyat görüşlerini anlattığımız 100 Türk Edebiyatçısı adlı programımızla yeniden birlikteyiz sizlerle. Bugün yazdığı romanlarla Orhan Kemal bizlerle olacak. Ustaca çizimi, acı güldürü havası içinde oluşturduğu Bekçi Murtaza tipi, ünlü roman kahramanlarıyla karşılaştırılan Orhan Kemal, bu eseriyle

0: ustalardan biri olarak kabul edildi edebiyat dünyamızda. Rumeli göçmeni olan Murtaza bir fabrikada kantarcılık, uzun bir sürede mahalle bekçiliği yaptıktan sonra çırçır fabrikasına gece kontrol yardımcısı olarak girer. Görevine çok bağlı, en küçük ihmali bile bağışlamadığı için çalışanlar tarafından sevilmeyen Murtaza çok dürüst ve aşırı görev ahlakına sahip biridir. Tiyatroya da uyarlanmış Murtaza adlı romandan kısa bir bölüm sunuyoruz sizlere şimdi. Murtaza'yı gören kapıcı Ferhat.
1: Abi Murtaza efendi, sormazsın başıma gelenleri.
0: Murtaza'nın elleri arkasındaydı.
1: İşledim bir büyük kabahat ki sorma.
2: Ne gibi?
1: Düştüm ocağına Murtaza efendi, sen bilirsin.
0: Kırmızı kol bağını azametle düzelten Murtaza'nın kaşları hemen çatıldı.
2: Anladık be yahu. Nedir işlediğin kabahat bakayım?
1: Gitmiştim affedersin dökmeye suyumu. Gelmiş o sıra fen müdürü, bakmış yokum yerimde.
0: Birdenbire öfkelenen Murtaza kıpkırmızı kesildi.
2: Sonra?
1: Sonra bırakmıştım oğlumu yerimde. Yazar şimdi hakkımda rapor.
2: Oldu mu Ferhat? Beğenirsin yaptığını. Bilirsin dururuz ne büyük mesuliyetler altında. Bilirsin nedir vazife. Yo, bilmezsin. Bilmezsin çünkü görmedin kurs. Almadın büyüklerden sıkı terbiye. Görseydin kurs, alsaydın sıkı terbiye, bilirdin nedir vazife. Vazife sırasında gelmeyecek kişin. Kırpmayacaksın gözünü, düşünmeyeceksin evladını, demeyeceksin ciğerparem. Bilirsin ettiler bize teslim ne büyük vazife. Edersin takdir. Yo, edemezsin.
1: Aman Murtaza efendi.
2: Ya aman ya, elbet aman ya. İstersin çağırsın şimdi beni. Söysün ana avrat. Desin kör müsün? Onlar nedir bilmez vazife. Çünkü görmediler kurs. Almadılar sıkı terbiye büyüklerinden. Ama sen yaptın bekçilik, gördün kurs, aldın sıkı dersler. Nasıl olmasın göz kulak fabrikaya? Bilirsin dururuz ne büyük mesuliyetler altında. Edebilirsin takdir. Yo, edemezsin. Etseydin bırakmazdın çocuğunu. Gitmezdin dökmeye suyunu.
3: Murtaza adlı romanından dramalaştırdığımız küçük bir bölüm dinlettiğimiz hikaye ve roman yazarı Orhan Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir dönem Kastamonu milletvekili olarak görev yapmış avukat Abdülkadir Kemali Bey ile Azime Hanım'ın oğlu olarak 15 Eylül 1914'te Ceyhan'da doğdu. Ortaokul son sınıf öğrencisiyken öğrenimini yarıda bırakarak Suriye'deki babasının yanına gitti. Adana'ya döndükten sonra pamuk fabrikalarında işçilik, dokumacılık, katiplik, ambar memurluğu yaptı, futbol oynadı.
0: Bir süre sonra Adana'ya dönen Orhan Kemal, sebze nakliyeciliği ve Verem Savaş Derneği'nde katiplik yaptı. Sürekli bir iş bulamadığı için 1950 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. Geçimini sağlamak için tefrika romanları, oyunlar ve senaryolar yazdı. Bulgaristan ve Romanya Yazarlar Birliği'nin davetlisi olarak gittiği Sofya'da 2 Haziran 1970'te öldü.

0: Orhan Kemal, otobiyografik özellikler taşıyan ilk romanları Baba Evi ve Avare Yıllar'da, babasıyla sürgünde geçen yıllardan başlayarak çocukluk ve gençlik yıllarını, hayat mücadelesinde insanların küçük yaşantılarını, gündelik sıkıntılarını konu edindi. Panayit Strati ve Maxim Gorki'nin etkisi altında kaldığı dönemde, çırçır fabrikalarında çalışanların, Çukurova'da pamuk tarlalarındaki ırgatların hayatlarından hikayeler derledi. Orta Anadolu'nun köylerinden birinde, toprakları olmadığı için geçinemeyen üç arkadaş olan İflahsızın Yusuf, Pehlivan Ali ve Köse Hasan'ın, Çukurova'ya pamuk toplamak için gelişlerinin etrafında gelişen bereketli topraklar üzerinde, yer yer John Steinbeck'in Gazap Üzümleri adlı romanından etkiler taşımakla birlikte, iş ve ekmek peşinde önce verimli topraklara, daha sonra da şehre göçü son derece dramatik gözlemlerle verilir.
1: Köyden şehre göç teması etrafında gelişen, dili ve oluşturduğu olağanüstü atmosferle yazdığı romanlar içinde çok farklı bir yerde duran Bereketli Topraklar Üzerinde adlı eserinde pamuk tarlaları, büyük toprak sahipleri, ırgatlar, ırgat başları, çırçır fabrikaları, Çukurova ve Adana birer fotoğraf sahiciliği içinde geçer gözlerimizden bir bir.
0: Bozkır'da esen sert ve kupkuru bir rüzgar Çukurova köyünü önüne katmıştı. Gök bakır rengindeydi, yer kül renginde. Alıcı kuşlar daireler çizmekteydi. Yakınlarda bir leş olmalıydı. Bir adam, uzun boylu zayıf bir adam, elinde tahta bavulu köyün yolunu tutmuştu. Lacivert şayak ceketinin yakasını kaldırmış, başını omuzlar arasına çekmiş, öne doğru hafifçe eğilmişti. Kulakları, burnunun ucu, bavulun demir sapını tutan kemikli eli buz kesilmişti. Fakat o bütün bunların farkında değil, yürüyor. Ne bakır renkli gök, ne yanmış cılız otlarıyla bozkır, ne de daireler çizip duran alıcı kuşlar ve sert rüzgar. Yürüyordu. Elinde bavul, sırtında yeni urba, ayaklarında potinler, başında etiketi hala üzerinde yepyeni kasketi ve kopçalı sarı kurşun kalemiyle yürüyordu. Köse Hasan'ın karısı, kızı, Pehlivan Ali'nin anası, kahveci Idıbıdıgil, Topsakal'ın oğlu, bakır renkli gök, bozkır daireler çizen alıcı kuşlar ve dümdüz ovada kurşun gibi esen rüzgara inat

0: Orhan Kemal konularını Adana ve Çukurova yöresinden aldığı Vukuat Var, Hanımın Çiftliği, Kanlı Topraklar, Kaçak adlı romanlarında büyük toprak sahipleriyle çalışanlar arasında yaşanan sorunlu ilişkileri, tarımdaki makineleşmenin tarım işçiliği üzerinde tesirlerini alabildiğine geniş bir panorama çizerek ele alır.
1: Murtaza ve Gurbet Kuşları ise köyden göçmüş insanların şehre uyma mücadelesinin anlatıldığı romanlardır. El kızında dar gelirli bir çevrede yaşamak zorunda kalan, geriye itilmiş bir kadının mutsuz evliliğini, Suçlu, Sokakların Çocuğu ve Arkadaş Islıkları adlı romanlarında hayaller, yoksulluk ve eğitimsizliğin suça ittiği çocuklar ve gençlerin hayatlarını anlattı Orhan Kemal.
0: Müfettişler Müfettişi ile onun devamı olan Üç Kağıtçı adlı romanlarında bir dolandırıcının neler yapabileceğini ve sahtekarlığın nasıl yaygınlaştığını gülmeceli bir anlatımla hızlı ve akıcı bir olay örgüsü içinde gösterdi.
1: Orhan Kemal, gözlem gücünü eserlerine son derece çarpıcı diyaloglarla yansıtmış ve bu özelliğiyle Türk edebiyatının diyalog ustası olarak tanınmıştır. Eserlerinde ele alıp işlediği tipleri, zaafları, küçüklük ve kötülükleriyle birlikte yazdıklarını aktarması, sahicilik duygusunu öne çıkarır hep eserlerinde Orhan Kemal'in.

0: Ay kitaplarından bazılarının adları şunlardır: Ekmek Kavgası, 72. Koğuş, Kardeş Payı, Önce Ekmek ve benzeridir. Romanları arasında ise Avare Yıllar, Cemile, Murtaza, Bereketli Topraklar Üzerinde, Dünya Evi, Hanımın Çiftliği, Gurbet Kuşları, Bir Filiz Vardı, Müfettişler Müfettişi, Yalancı Dünya, Arkadaş Islıkları ve Tersine Dünya en tanınmışlarıdır.
1: Sevgili dinleyenler, programımızı Orhan Kemal'in Eskici Dükkanı adlı kitabından aldığımız küçük bir bölümle bitiriyoruz.

Betonunda bile otlar biten bereketli Çukurova topraklarının dört bucağından inceli kalınlı kollar gibi uzanan tozlu yollarda bir zamanlar develer, Bursa çift atlıları, çoklukta sabahlardan akşamlara, akşamlardan sabahlara dek gıcır gıcır gıcır diyen kocaman tekerli öküz cımız arabaları olurdu. Şimdilerde güçlü kamyonların benzin, mazot kokulu homurtularıyla çektiği çuval ya da hararlar dolusu tohumlu tohumsuz pamuk, arpa, buğday, çavdar, küncü, şifanın milyonlarla değerlendirildiği bu büyük, bu ünlü, bu eski, çok eski kentin ana caddelerinden birine paralel, bozuk parke taşlı bir sokağında alt alta üst üste dükkanların daha çok kunduracı, bakkal, manifatura, berber dükkanlarının arasındaydı eskici dükkanı. Arasındaydı ama sıkışmamıştı. Öteki dükkanların daracıklığına ezilmiş, yamulmuşluğuna karşılık dükkan cep ağızları sırma işlemeli İngiliz lacivertinden geniş şalvarı içinde sedire yanlamış, sıra sıra altın dişini göstererek gamsız kahkahalar atan bir eski derebeyini hatırlatıyordu.

0: Hepinizin şiirle, hikayeyle, romanla dolu saatler, günler geçirmenizi dileriz. Bir başka 100 Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek üzere esen kalın sevgili dinleyenler.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: kalır.
1: Açma derdim kardeş, yorgunum yorgun. Ya da elinde kalmış vatana döndüm. Kurumuş yarpağı, kesilmiş suyu, bir bari yolunmuş bostana döndüm. Terk ettim diyarım, maldan talandım. Neçer kaldım kapı, kapı dilendim. Sakız oldum, ağızlarda çiğnendim. Bir beli bükülmüş insana döndüm. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. El gücüm yeterdi, bükerdim kolu. Kurt gibi gezerdim. Severdim şöyle, bir dişi tökülmüş aslana döndü. Atlı yayan gamsız köye geçerdi. Kilitsiz kapıyı dilden açar. Arpa ele boğduyu birden biçerdim. Simbili silkinmiş harmana döndüm. Yalan yere aldadıram özümü. Ağlamaktan duman aldı gözümü. Konuşuram kimse almaz sözüm. Bir teli kırılmış kemana döndüm. Yer varma herkese dönüp yaltanma. Bir kere aldansay bir de aldanma. Ekmeği dörde bir, fazla kullanma. Bir şarkı ters olmuş zamana döndüm. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Bu gördüğüm günler kesti hayalim.

Kınamayın beni eğer ağlarsam. Kınamayın beni eğer ağlarsam. Köçmenim canımla bezar olmuşam. Yıkıldı sarayım, çöl oldu elim. Kurtlara kuşlara diyar olmuşam. Köçe köçeyledi gitti kervanım. Mirah çektim göğe, çıktı dumanım. Elden düştüm cana yoktu gümenim. Saçım bayaz koca hıtyar olmuşam. Ağladım gözyaşım aktı göl oldu. Ataş aldı yürek yandı kül oldu. Görmedim eller bana yol oldu. Şaşırttım yolumu ne çarılmışam. Çarkı dönmüş felek kırdı kolumu. Oya diye bançılar derdi gülümü. Güller gelir gönlüm diler ölümü. Zalim ya da alçak duvar olmuşam. Oğlu ölmüş ana kimin satlara. Ölmüş ana kimin satlaram. Elim malım mülküm köyüm yadlaram. Akba döneceğim onu beklerim. Bağda unutulmuş cüftnar olmuşam. Çocuklarım yadlar eski günleri. Sabah olur bekler o kaç billeri. Dudam sakla beni aziz canları. Yandı bağım baştan bayar olmuşam. Kazanda su kaynar boşu boşu. Bir avuç tanım yok atım açım.

yoksulun halini çekenden sonra gülün kıymetini ekenden sonra kaç arşın kefini bükenden sonra

0: 101.8 FM'de.
1: Kalınız.
2: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.

0: Merhaba.
1: Merhaba Yusuf.
0: Beni tanıyor musunuz?
1: Tabii ki tanıyorum Yusuf.
0: Ben sizi tanımıyorum ama.
1: Kendimi tanıtmak için geldim.
0: Anlamıyorum sizi. Ne demek istiyorsunuz?
1: Bu küçük sahaf dükkanı nasıl sence? Duvarları beğendin mi? Kitaplardan oluşan duvarlar. İyi fikir, değil mi? Şu ilginç avizelerden başka bir yerde gördün mü hiç? Ya kendi kendine yazan bir daktilo? Daktilo sesini seversin, değil mi? Şu resimler aklına uğrayıp kalbine giriyor mu? Hiçbiri öylesine asılmadı. Plaklara bir bak. Onların içlerinde sadece ses yok. Söyleyenlerin ruhlarından birer parça var içlerinde. Gramofon eski zamanların kokusunu saklı tutuyor ve şarkılarla bu dükkanın içine bırakıveriyor. Şu eski televizyon, 6 kanallı, antenli. Hem eskiyi hem şimdiyi gösterir, eğer ben istersem. Radyoyu görüyor musun? Üzerindeki işlemeleri. Behçet Necatigil oyunlarını bu radyonun içinde yazardı, sonra bana verdi. Ben de her şeyi, tüm bu gördüklerini işte getirdim, buraya koydum. Biri dışında, Yunus'un Fransızca şiirleri.
0: Gerçekten anlamıyorum. Ne anlatıyorsunuz?
1: Müziği nasıl buldun? Ben çok severim. Eleni Karahindru.
0: Alper abi nerede?
1: Henüz gelemez.
0: Niye?
1: Çünkü daha yazmadım Yusuf. Merak etme ama gelecek. Birazdan şu daktiloda oturur yazarım.
0: Beni korkutuyorsunuz.
1: Korkma. Benden sana zarar gelmez. Buraya niçin geldim biliyor musun Yusuf?
0: Niçin?
1: Sana yakından bakmak istedim. Her şey yazdığım gibi mi diye. Görüyorum ki her şey yazdığım gibi. Bir yazar kahramanlarıyla tanışmak ister. Ama sonrası için ne yazacağımı bilmiyorum. Kafası karışık bir adamım ben. Şimdi lütfen otur. Alper abi gelecek birazdan. Ona benden bahsetme. Gerçi bahsedemezsin. Birazdan daktilonun başına oturduğumda hiçbir şey hatırlamayacaksın. Bu yüzden rahat rahat konuşabilirim. Bugün buraya gelmemin bir sebebi daha var. Bu küçük radyo tiyatrosuna biraz heyecan katmak gerekiyordu. Çünkü tekrar etmeye başlamıştım kendimi. Anlıyorsun beni, değil mi Yusuf? Neyse, boş ver şimdi bunları. Birazdan Alper abi gelecek. Tam 29 saniye sonra. Sana ilginç bir hikaye okuyacak. Yeni yazdım bu hikayeyi. Bak şöyle başlıyor. Kadın oturuyordu. Karşısında bir adam. Pss, tak. Seveceksin. Seni gördüğüme memnun oldum Yusuf.
0: Ben de.
1: Peki Yusuf. Kitap okumaya devam. Hadi hoşça kal.

0: Yusuf, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Ne zaman geldin? İçeri nasıl girdin?
1: Az önce geldim. Kapı açıktı, gramofonda çalıyordu.
0: Allah Allah. Neyse, boş ver. Necip Asım'ın kitabını bitirdin mi?
1: Yok abi, daha bitiremedim ama çok güzel gidiyor.
0: Peki, bitir de konuşuruz uzun uzun. Bak, gelirken bir dergi aldım. Dergide ilginç bir hikaye var. Otobüste okudum. Sana da okuyayım.
1: Tamam, olur abi.
0: Hikayenin ismi Durak. Kadın oturuyordu. Karşısında bir adam. Pıs, tak. Sonra insanlar. Oturan, ayakta duran ya da durmaya çalışan. Bir yerlere tutunan ya da tutunamayan. Dışarıya ya da içeriye bakan veyahut garip aynalarda kendilerini ya da başkalarını dikizleyen, müzik dinleyen, mırıldanan, rahatsız eden ya da rahatsız olan, kitap okuyan, gazetesini başka gözlerle paylaşan ya da paylaşmak zorunda kalan, telefonla konuşan, mesaj atan, dedikodu yapan, hayal eden, plan kuran, düğmeye basan ya da bastırtan, ders çalışan ya da test çözen, gizlice ağlayan, sinsice gülen, içinden ya da dışından küfreden ve tekrarlayan insanlar, pıs ve tak sesleriyle birlikte kademeli olarak karmaşık seslerin geldiği griliğe doğru yürümeye başladılar. Aynı anda karmaşık seslerin geldiği bir başka grilikten yorgun insanlar içeriye doluyordu. Kadın hala oturuyordu. Karşısındaki adam nazik bir sesle, "Hanımefendi," dedi. "Burası Kızılay. Burada inmek zorundasınız." Kadın başını usulca kaldırdı, gülümsedi. Adam, "Maalesef kurallar bunu gerektiriyor," dedi üzülerek. Kadın adamın gözlerinin içine baktı ve dedi ki, "Kızılay bir durak mıdır beyefendi? Belki de Kızılay bir otobüstür ve içinde bulunduğumuz dışı kırmızı renkle kaplı ve içerisinde onlarca eskimiş koltuklar bulunan, üzeri ve yanları örtük bu uzunca şey, evet hırıltılı sesler çıkaran bu demir yığını bir duraktır. Ben bu durakta bekliyorum. Bence böyle beyefendi. Ben buna inanıyorum. İstediğim otobüs gelene kadar bekleyeceğim. Şunu da söylemeliyim ki beyefendi, oturmak ve beklemek çoğu zaman yerinde bir eylemdir. Diğer yandan belki de dünya dönmüyordur da biz dönüyoruzdur. Yani çevreye tepki verebilen ve uzuvları olan bir canlı olarak kafamızı sürekli başka taraflara çevirmiyor muyuz? Hem ayrıca kafamızı çeviremediğimiz zamanlar vücudumuzu çevirebiliyoruz. İçinde bulunduğumuz yerlerin de çevrilebileceğine inanıyorum. Bu çevirme işi ne zamana kadar devam edecek bilmiyoruz. Ve her neyse. Yani beyefendi, sonuç olarak ben beklediğim otobüs gelmeden binmeyeceğim. Ya da sizin ifadenizle ya da kuralların ifadesiyle bu durakta inmeyeceğim. Bu dünya böyle değildir beyefendi. Bu dünya zannettiğiniz gibi değildir. Adam nazikliğini kaybederek, "Ya bu dünya sizin zannettiğiniz gibi değilse hanımefendi?" dedi. Kadın kendinden emin, "Bu mümkün değil beyefendi," dedi. "Çünkü ben buna inanıyorum." Pıs, tak. Adam aceleyle karmaşık seslerin geldiği kapıya yöneldi. Kapı kapanmıştı. Adam telaşla düğmeye bastı. "Lütfen," dedi. "Lütfen kapıyı açar mısınız? İnmem gerekiyor. Kurallar bunu gerektiriyor." Kimse onu dinlemedi. Kapı açılmadı. İnsanlara baktı. Hepsi bir şeylerle ilgileniyordu. Onları izledi bir süre. Sonra düşündü. Kadının yanına gitmeye karar verdi. Kalabalığın içinde ilerledi. Pıs, tak. Kadının oturduğu koltuğa geldi. Nazikçe omzuna dokundu. Sonra heyecanla, "Bekleyebilirim," dedi. Omuzun üstündeki baş adama döndü. Gülümsedi. Bu kadın o kadın değildi. "Bekleyelim," dedi. Ama neyi? Kadın gitmişti.
1: İlginç bir hikaye. Kafamı karıştırdı ama hoşuma gitti.
0: Ben yine sevindim. Bitirince sana vereyim dergiyi, sen doku. Güzel hikayeler var içinde.
1: Olur. Necip Asım bitireyim, alırım senden abi.
0: Bu arada kahvaltı yaptın mı Yusuf?
1: Yok abi, yapmadım. Ya sen?
0: Ben de yapmadım. Bugün gecikince hiçbir şey yemeden çıktım evden. Gel istersen. Sokaktan simit poğaça alalım. Peynir de var dolapta. Çayı da demledik mi, deme keyfimize.
1: Çok güzel olur abi.
0: Hadi çıkalım.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Türk Çini sanatı geleneksel Türk sanatlarındandır. Teknik olarak topraktan yapılan bir tabakanın üzerine desen çizilmesi ve sonra yüksek ısıda pişirilmesiyle yapılır. Bu pişirme işine sırlamak adı verilir. Çini genellikle mimari yapılarda, cami, köşk, saray, çeşme, türbe ve benzeri binalarda iç ve dış süslemelerde kullanılır. Çini sanatının kullanıldığı yerler iki çeşittir. 1- Duvar çinileri 2- Evani. Bu tür tabak, vazo, kupa, kase, sürahi, bardak ve benzeri seramik ürünlerinden oluşur. Türkler çok eski zamanlardan beri binalarını çinilerle süslemeyi seviyorlardı. Bu tercih Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları zamanında bir gelenek oldu. Daha sonra Osmanlı döneminde de devam etti. Büyük gelişim gösterdi. Türk çini sanatı 16. yüzyılda İznik çinileriyle zirveye ulaşmıştır. Çini süslemenin 3 ana özelliği vardır. Çok renklidirler. Çini süsleme ile renklerin her çeşidi mimariye girmiştir. Geniş yüzey alanları kaplar. Çok yüksek ısıda pişirildiği için uzun süre kalıcıdır. Uygulama tekniklerine göre çiniler şu şekilde yapılırlar. 1- Mozaik çini tekniği 2- Renkli sır tekniği 3- Sır altına boyama tekniği 4- Perdah tekniği. Çini sanatçıları: Faruk Şahin. 1952 doğumlu olan Faruk Şahin Kütahyalıdır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdi. Sanat tarihi öğretmenliği yaptı ve Kütahya Meslek Yüksekokulu Seramik bölümünü kurdu. Amerika ve Avrupa müzelerinde eserleri bulunur. Yurt içi ve yurt dışında birçok sergiye katılmıştır. Sanatçının yayınlanmış çok sayıda makalesi vardır. Turgut Tuna. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun oldu. Kütahya'da Öz Çini Fabrikası'nın araştırma geliştirme laboratuvarını kurdu ve yönetti. İstanbul Porselen Fabrikası'nda çalıştı. Uludağ Üniversitesi'nde ders verdi. New York'taki bir müzede eserleri vardır. Halen Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Müdürü ve öğretim görevlisidir.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde atmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atmaktadır dedi. Erdoğan, toplantıda NATO-Ankara Liderler Zirvesi ile bölgesel gelişmelerin ele alındığını belirtti. Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları da rahmetli anan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek'e desteği sürdüreceğini vurguladı.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde yöneticilerinden Talip Güler'i yakaladı. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türkikod adlı Talip Güler yakalanarak Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildi. Güvenlik kaynaklarına göre uzun süredir takip edilen Güler'in daha önce yakalanan DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti sorumlularından Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirtilen Talip Güler'in Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildikten sonra ifadesinde örgüt içindeki faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdiği öğrenildi. Yetkililer operasyonla DAEŞ'in Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olası eylem planlarının engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bakan Fidan, Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvede Ukrayna'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Katar Emiri Hamed El Sani'ye taziye ziyareti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani'nin vefatı nedeniyle Doho'da Katar Emiri Şeyh Temin bin Hamed El Sani'ye taziye ziyaretinde bulundu. Şara, görüşmede Katar halkına ve yönetici aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile diğer Suriyeli yetkililer de yer aldı.

Bakanı Zarur, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Yardımcısı Özhan'la görüştü. Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur, Azerbaycan'ın Suşa kentinde düzenlenen 4. Suşa Global Medya Forumu kapsamında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile bir araya geldi. Görüşmede Anadolu Ajansı'nın Suriye'deki çalışmaları ve ülkedeki medya alanındaki son gelişmeler değerlendirildi. Taraflar doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğin önemine dikkat çekerken medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Suriye'de Macron'un ziyareti sırasındaki bombalı saldırıların faillerinin yakalandığı duyuruldu. Suriye'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Temmuz'daki Şam ziyareti sırasında düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı, zanlıların terör örgütü DAEŞ üyesi olduğunu ve saldırıları planlayıp gerçekleştirdiklerini ilk ifadelerinde itiraf ettiklerini açıkladı. Yetkililer, saldırıyla bağlantılı diğer kişilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı.

Savunma Bilimleri Üniversitesi'ni resmen hayata geçirdi. Suriye'de askeri eğitim ve stratejik araştırmalar alanında faaliyet gösterecek Ulusal Savunma Bilimleri Üniversitesi resmen kuruldu. Şam merkezli üniversite, Kara Hava ve Deniz Harp Fakültelerinin yanı sıra İdari ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Yüksek Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Enstitüsü'nden oluşacak. Yetkililer kurumun askeri personel yetiştirmenin yanı sıra lisansüstü eğitim ve stratejik araştırmalara da katkı sağlayacağını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattığını açıkladı. Açıklamada saldırıların İran'ın bölgedeki askeri kapasitesini ve Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerini hedef aldığı belirtildi. İran basını ise Bender Abbas, Keşim ve Kiş adalarında patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Радио Юрт ФМ.
1: Yurt FM Radyo 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün milletimizin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıktığı, tarihe altın harflerle yazılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünü gurur, minnet ve şükran duygularıyla anıyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesi devletimizin bekasına, milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizin cesareti, feraseti ve sarsılmaz iradesi sayesinde bertaraf edilmiştir. O gece milyonlarca vatandaşımız vatan sevgisi, demokrasi inancı ve milli iradeye bağlılığıyla tek yürek olmuş, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmıştır. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla milletimiz hiçbir gücün milli iradenin üzerinde olmayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Şanlı tarihimiz boyunca Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda ve nice kahramanlık destanlarında olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de milletimiz birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmiş, vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Bugün bizlere düşen görev 15 Temmuz'un anlamını ve ruhunu yaşatmak, aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını daima minnetle hatırlamak ve milli birlik ile beraberliğimizi her koşulda korumaktır. Yurt FM Radyo olarak milletimizin ortak değerlerine sahip çıkmayı, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren yayın akışımızla her zaman ülkemizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı hedefleri doğrultusunda güçlü yarınlara olan inancımızla çalışmaya, üretmeye ve ortak değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde vatanımız, bayrağımız ve istiklalimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz. Yurt FM Radyo ailesi olarak aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, birlik ve beraberliğimizin ilelebet daim olmasını temenni ediyoruz.

Sen Türkmensin, tanıdım seni. Seni ilk gördüğümde tanıdım. Sen Kerkük'lü Türkmensin belli. Başındaki camadanı bağlayışından, çakı gibi duruşundan, sen Kerkük'lü Türkmensin. Seni tanıdım bile değişinden. Sen altın köprülü Türkmensin. Konuşurken bir kolunu Kerkük'e, diğerini Erbil'e uzatıyorsun. Alnındaki su damlalarından belli. Yüzmüşsün zap suyunda. Sen altın köprülü Türkmensin. İki kebap koy bileğe,

bensin. Sazındaki tınıdan belli, mızrabı, teli, namezi, acılar diyarı. Tanıdım seni, Felek oğlu, Çolak oğlu diyarından. Telaferli Türkmansın belli. Sizler dosta ekmek tuzsunuz, sofranıza kurban humsumuz. Gözünün yaşı aksu gibi ak, sen tuz hurmatlısın. Elindeki su testisinden belli. Maruf oğlu gibi dertli, Ali Haşim gibi cesursun. Yılmayan, yılmayan, hep dalgalanan bayraksın. Vatana kurbansın. Kurban gene meyanından tanıdım seni. Sen Duzlavu Türkmensin. Zeynel Abidin gibi mübarek yüzün, dimdik boyun minare gibi. Boyuna hayran, gözünde reşit feri var. Tanıdım seni, sen bir dağ kuklu Türkmensin. Tanıdım seni yüzündeki barut isinden, dudağındaki çatlaktan, bileğindeki kudretten, gözyaşınla şehidini yıkayan yılmaz bir Türkmensin. Sen beşirli Türkmensin, tanıdım seni. Bereketli tarlalar nefesin, incecik akarsuyun kenarındaki huzur var yüzünde, ay yüzlüsün. Kıskandılar, zehirlediler seni. Şirinsin Zehra Rahman, hala güzelsin. Güzelliğinden tanıdım, sen taze hurmatlı Türkmensin. Şehriban narım yanağından, portakal rengi saçından, tanıdım seni bacım. Uzaklarda olsan bile içimden atamazlar seni. Bir aşk rüzgarı eser telaferden mendeliye, kuş olur selam dağıtır Türkmen eliye. Bilirim selamınız baş üste dersin her daim. İşte ondandır tanırım seni. Sen Mendelili Türkmensin. Hepinizi tanıyorum, hepinizi tanıyorum. Siz Türkmensiniz, acıların yumağı, sabrın çanağı. Bütün fırtınalara inat, özgürlüğe susamış, özgürlüğün bayrağı. Tanıdım sizi.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 15. bölümünü aktaracağız.

17. yüzyılda Halep Türkmenlerine tabi olan cemaatlerin isim ve vergi nüfusları ile sahip oldukları hayvanların yıllara göre miktarı verilmiştir. Ayrıca tabi oldukları beylerin isimleri ile oturak ya da göçer oldukları ve hangi bölgelerde bulundukları da bildirilmiştir.

Abalu, Beydili cemaatinden olan Abalu cemaatinin 1630'da 52 hane vergi nüfusu ile 49.467 koyunları, 1642'de Ali ve Müşerref Bey'in yönetiminde 77 asker vergi nüfusu ile 31.496 adet koyunu ve 239 adet develeri vardı. Yine 1642'de Yeniil'de bu cemaat mensuplarından 168 hane vergi nüfusunun olduğu ve Mancılık bölgesine bağlı bazı yurtlarda belirli ücretler ile yayladıkları anlaşılmaktadır.

1663'te Abalı cemaatini iki şube olarak görmekteyiz. Bu şubelerden ilki İdris Bey yönetiminde olup bunların 102 asker vergi nüfusu ile 20.178 adet koyunu ve 235 adet de develeri vardı. Ayrıca İdris Bey'e bağlı olan 4 asker vergi nüfusu daha vardı. Bunların da 400 adet koyunu ve 14 adet develeri bulunmaktaydı. İkinci Abalı Şubesi ise Meşal Bey'in yönetiminde 77 asker vergi nüfusu ile 16.564 koyun ve 211 adet de deveye sahip idiler.

1967'de iki şubeden olan Abalo'nun Meşal Bey'in yönetimindeki ilk şubesinin 122 hane vergi nüfusu ile 23.810 adet koyun ve 303 adet develeri, Asaf Bey'in yönetimindeki ikinci şubesinin ise 60 hane vergi nüfusu ile 12.291 adet koyun ve 60 adet develeri bulunmaktaydı. Ayrıca bunlara tabi olduğu anlaşılan Müşirioğulları cemaatinin de 33 hane vergi nüfusu ile 7.760 adet koyun ve 40 adet develeri vardı. Yine Abalo'dan oldukları anlaşılan ve İdris Bey'in yönetiminde bulunan Mir Haceli adlı cemaatin de 55 hane vergi nüfusu ile 9.880 adet koyunu ve 50 adet de develeri bulunmaktaydı.

1673'te yine iki şube olarak görülen Abalı cemaatinin Meşaloğulları adıyla zikredilen şubesinin 122 hane vergi nüfusu ile 24.010 adet koyun ve 313 adet develeri, İdris Bey'in yönetiminde olan 2. şubesinin ise 55 hane vergi nüfusu ile 9.945 adet koyun ve 54 adet de develeri vardı.

Bu ikinci şubeye tabi olan Asaf Mahallesi'nin 60 hane vergi nüfusu ile 13.351 adet koyunu ve 60 adet develeri, Müşiroğulları Mahallesi'nin de 33 hane vergi nüfusu ile 7.810 adet koyunu ve 40 adet develeri olup, böylece bunların toplamı olarak 31.106 adet koyun ve 365 adet de develeri bulunmaktaydı.

Bu iki Abalı şubesi mahalleleriyle birlikte 1691'de padişah fermanıyla yerlerinden edilmişlerdir. Bunların yerleri, mahalleleri ise Şam eyaletine tabi olan Hama ve Humus sancaklarının boş ve harap vaziyetteki köyleriydi. Öte yandan Abalı cemaati mensuplarından 60 asker, Meşal Bey oğlu Müşerref Bey, Badoğlu Hacı Ali ve Asaf adlı bey ile Göçer Sevillü adlı cemaatin yönetiminde ve diğer Türkmen cemaatleri ile birlikte 1690'da Avusturya üzerine düzenlenecek olan bir sefere çağrılmışlardır.

Avşarlı Eymir'i. Eymir cemaatlerinden olan bu cemaatin 1630'da Hacı Mustafa adlı beyin yönetiminde 28 hane vergi nüfusu ile 20.768 adet koyunları, 1642'de ise Dursun Bey'in yönetiminde 13 hane vergi nüfusu ile 5.640 adet koyunu ve 12 adet develeri vardı. Yine 1642'de Dursun Bey'in yönetiminde 11 hane vergi nüfusunun da yeni ilde kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. 17. yüzyılda Avşarlı Eymir'inden başka Halep Türkmenleri içerisinde Affanoğlu, Dündarlı, Karagözlü, Sincarlı, Yosunlu ve Çakırlı adını taşıyan 6 Eymir Obası daha bulunmaktadır.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde atmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atmaktadır dedi. Erdoğan, toplantıda NATO-Ankara Liderler Zirvesi ile bölgesel gelişmelerin ele alındığını belirtti. Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları da rahmetli anan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek'e desteği sürdüreceğini vurguladı.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde yöneticilerinden Talip Güler'i yakaladı. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türkikod adlı Talip Güler yakalanarak Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildi. Güvenlik kaynaklarına göre uzun süredir takip edilen Güler'in daha önce yakalanan DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti sorumlularından Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirtilen Talip Güler'in Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildikten sonra ifadesinde örgüt içindeki faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdiği öğrenildi. Yetkililer operasyonla DAEŞ'in Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olası eylem planlarının engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bakan Fidan, Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvede Ukrayna'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Katar Emiri Hamed El Sani'ye taziye ziyareti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, eski Katar Emiri Şeyh Hamed

Mutlak Katar Emiri Şeyh Temin Bin Hamed El Saniye taziye ziyaretinde bulundu. Şara görüşmede Katar halkına ve yönetici aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile diğer Suriyeli yetkililer de yer aldı.

Enflasyon Bakanı Zarur, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Yardımcısı Özhan'la görüştü. Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur, Azerbaycan'ın Suşa kentinde düzenlenen 4. Suşa Global Medya Forumu kapsamında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile bir araya geldi. Görüşmede Anadolu Ajansı'nın Suriye'deki çalışmaları ve ülkedeki medya alanındaki son gelişmeler değerlendirildi. Taraflar doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğin önemine dikkat çekerken medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Suriye'de Macron'un ziyareti sırasındaki bombalı saldırıların faillerinin yakalandığı duyuruldu. Suriye'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Temmuz'daki Şam ziyareti sırasında düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı, zanlıların terör örgütü DAEŞ üyesi olduğunu ve saldırıları planlayıp gerçekleştirdiklerini ilk ifadelerinde itiraf ettiklerini açıkladı. Yetkililer saldırıyla bağlantılı diğer kişilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı.

Savunma Bilimleri Üniversitesi'ni resmen hayata geçirdi. Suriye'de askeri eğitim ve stratejik araştırmalar alanında faaliyet gösterecek Ulusal Savunma Bilimleri Üniversitesi resmen kuruldu. Şam merkezli üniversite, Kara Hava ve Deniz Harp Fakültelerinin yanı sıra İdari ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Yüksek Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Enstitüsü'nden oluşacak. Yetkililer kurumun askeri personel yetiştirmenin yanı sıra lisansüstü eğitim ve stratejik araştırmalara da katkı sağlayacağını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattığını açıkladı. Açıklamada saldırıların İran'ın bölgedeki askeri kapasitesini ve Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerini hedef aldığı belirtildi. İran basını ise Bender Abbas, Keşim ve Kiş adalarında patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM Radyo 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün milletimizin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıktığı, tarihe altın harflerle yazılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünü gurur, minnet ve şükran duygularıyla anıyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesi devletimizin bekasına, milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizin cesareti, feraseti ve sarsılmaz iradesi sayesinde bertaraf edilmiştir. O gece milyonlarca vatandaşımız vatan sevgisi, demokrasi inancı ve milli iradeye bağlılığıyla tek yürek olmuş, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmıştır. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla milletimiz hiçbir gücün milli iradenin üzerinde olmayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Şanlı tarihimiz boyunca Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda ve nice kahramanlık destanlarında olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de milletimiz birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmiş, vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Bugün bizlere düşen görev 15 Temmuz'un anlamını ve ruhunu yaşatmak, aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını daima minnetle hatırlamak ve milli birlik ile beraberliğimizi her koşulda korumaktır. Yurt FM Radyo olarak milletimizin ortak değerlerine sahip çıkmayı, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren yayın akışımızla her zaman ülkemizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı hedefleri doğrultusunda güçlü yarınlara olan inancımızla çalışmaya, üretmeye ve ortak değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde vatanımız, bayrağımız ve istiklalimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz. Yurt FM Radyo ailesi olarak aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, birlik ve beraberliğimizin ilelebet daim olmasını temenni ediyoruz.

0: يورت اف ام 97.8 صوت الوطن.
1: Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözemedim, çözülmüyor mihriban.

0: Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
1: Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
0: Arkadaşım eş,

0: Yavuz'un sesi Yurt FM.
1: Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun enserin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla, sözden senden kaçıyorum dolu dizgin hatlarla.

sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla, sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle, öldür bendeki beni sonra dirilt kendinle. Çarpsam kara sevdayı en azından yüz binle,

şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin.

gecemi gündüz ettim, bir derdimi yüz ettim. Alem ne dese desin, ben işimi düz ettim. Yargama kattı beni, ucuza sattı beni. Hoş gün bizde yatardı, kara gün attı beni. Bıraktı o ahtan beni, bir kuru tahtan beni. Evvel görüşmeseydim, sorardı o haktan beni. Yar halimden yeh bili, özün patişah bili. Yatmağı aludadı, kalkmağı Allah bili. Bilbilim hana düştü, handa bir yana düştü. Yolu beklemekten gözüme tana düştü. Kör olaydı gözlerim ki o gün sana düştü. Aparın düze beni, ahlakı düze beni. Karanlık gece deyem döndür gündüze beni. Bir utan, ha utuzu bir utan. Beşerden utanmırsa Allah'udan bir utan. Yıldız kimin sen axtı, məni darda bıraktı. Bu kara yoxsullığı getdi başıma qalxdı. Gün olu mənim kimin gəmə bulanı vaxtı. Yuvanma saltanata fələk döndəri taxtı. Yolum düşdü dağlara, dağdan əndim bağlara. Sağ adamın oğluyam, hə yuvannam sağlara. Çoxlar işim bilmədi, düşüb əl ayaqlara. Getməyəsiz qurbətə, dayanmazsız zillətə. Qurbət çoxun tuş etdi, sağ olmayan illətə.

Kan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. Kan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. O evlad iflah olmaz, beslendiyse haramdan. Bu indiki kazılar, gələt yazar yazılar. Halal mal bırakmadı bu saxta tərəzilər. Çağırın ağa bəgi, soraq nədir əməgi? İndi evin səhəbi rayı əlində dəgi. Sonra mən, əvvəl sən get, sonra mən. Öz yolum da itirdim, yolu sonra, sonra mən. Canım dolu bayaz tük, belimdə var ağır yük. Milyarder can çəkəndə nə mal yarar, nə də mülk. Nə malı bölgünən, nə saçıvı yolgünən. Dostum, əgər ölsə o da kəramatən ölgünən. Dostu bayatta gördük, bir asıl atta gördük. Levun levun insanlar biz bu hayatta gördük. Babam malını böldü, nenem saçını yoldu. Dünyada yoksulluktan kimsə acından öldü. Camıda pakı yoktu, mecliste sakı yoktu. Çok insan var yaşırı, ölüden farkı yoktu. Yaşattı, gene gözüm yaşattı. Ben çoktandan ölmüştüm, beni Allah yaşattı. Yaşansa, ya bakta bak, yaşansa, yetimsi kan ağlaram gözlerinden yaşansa. Biz kuş taşı tar olduk, gariblere yar olduk. Zalimin ne pekidi, hep biz derbeder olduk. Çağırı beste garip, gamlı havasta garip. Kim durar başı usta, düşende o hasta garip. Hasratıq sası uza, güzel havası uza. Gurbet elde ölse uz, kim gel yası uza. Balalar imakleri, öz yolunu pekleri. Baba, nene, bacılar, kardeş yolu bekleri. Bin oxu, avçı atar, bin oxu. Bilene bir söz sele, bilmeyene bin oxu. Ahır oxu, alemden ahır oxu. Yardan pelek sineme, vurdular ahır oxu. Ahirattan, ulaştım ahirattan. Zulmetmerem kimseye, korkarım ahirattan.

hepinizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde atmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atmaktadır dedi. Erdoğan, toplantıda NATO-Ankara Liderler Zirvesi ile bölgesel gelişmelerin ele alındığını belirtti. Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları da rahmetli anan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek'e desteği sürdüreceğini vurguladı.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde yöneticilerinden Talip Güler'i yakaladı. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türkikod adlı Talip Güler yakalanarak Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildi. Güvenlik kaynaklarına göre uzun süredir takip edilen Güler'in daha önce yakalanan DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti sorumlularından Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirtilen Talip Güler'in Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildikten sonra ifadesinde örgüt içindeki faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdiği öğrenildi. Yetkililer operasyonla DAEŞ'in Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olası eylem planlarının engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bakan Fidan, Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvede Ukrayna'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Katar Emiri Hamed El Sani'ye taziye ziyareti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani'nin vefatı nedeniyle Doho'da Katar Emiri Şeyh Temin bin Hamed El Sani'ye taziye ziyaretinde bulundu. Şara, görüşmede Katar halkına ve yönetici aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile diğer Suriyeli yetkililer de yer aldı.

Genel Müdürü Yardımcısı Özhan'la görüştü. Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur, Azerbaycan'ın Suşa kentinde düzenlenen 4. Suşa Global Medya Forumu kapsamında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile bir araya geldi. Görüşmede Anadolu Ajansı'nın Suriye'deki çalışmaları ve ülkedeki medya alanındaki son gelişmeler değerlendirildi. Taraflar doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğin önemine dikkat çekerken medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Fransa'da Macron'un ziyareti sırasındaki bombalı saldırıların faillerinin yakalandığı duyuruldu. Suriye'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Temmuz'daki Şam ziyareti sırasında düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı, zanlıların terör örgütü DAEŞ üyesi olduğunu ve saldırıları planlayıp gerçekleştirdiklerini ilk ifadelerinde itiraf ettiklerini açıkladı. Yetkililer, saldırıyla bağlantılı diğer kişilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı.

Savunma Bilimleri Üniversitesi'ni resmen hayata geçirdi. Suriye'de askeri eğitim ve stratejik araştırmalar alanında faaliyet gösterecek Ulusal Savunma Bilimleri Üniversitesi resmen kuruldu. Şam merkezli üniversite, Kara Hava ve Deniz Harp Fakültelerinin yanı sıra İdari ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Yüksek Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Enstitüsü'nden oluşacak. Yetkililer kurumun askeri personel yetiştirmenin yanı sıra lisansüstü eğitim ve stratejik araştırmalara da katkı sağlayacağını belirtti.

İran'a yeni saldırı başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattığını açıkladı. Açıklamada saldırıların İran'ın bölgedeki askeri kapasitesini ve Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerini hedef aldığı belirtildi. İran basını ise Bender Abbas, Keşim ve Kiş adalarında patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM Radyo 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün milletimizin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıktığı, tarihe altın harflerle yazılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünü gurur, minnet ve şükran duygularıyla anıyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesi devletimizin bekasına, milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizin cesareti, feraseti ve sarsılmaz iradesi sayesinde bertaraf edilmiştir. O gece milyonlarca vatandaşımız vatan sevgisi, demokrasi inancı ve milli iradeye bağlılığıyla tek yürek olmuş, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmıştır. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla milletimiz hiçbir gücün milli iradenin üzerinde olmayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Şanlı tarihimiz boyunca Çanakkale'de Kurtuluş

Temmuz'un anlamını ve ruhunu yaşatmak, aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını daima minnetle hatırlamak ve milli birlik ile beraberliğimizi her koşulda korumaktır. Yurt FM Radyo olarak milletimizin ortak değerlerine sahip çıkmayı, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren yayın akışımızla her zaman ülkemizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti 100 yılı hedefleri doğrultusunda güçlü yarınlara olan inancımızla çalışmaya, üretmeye ve ortak değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde vatanımız, bayrağımız ve istiklalimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz. Yurt FM Radyo ailesi olarak aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, birlik ve beraberliğimizin ilelebet daim olmasını temenni ediyoruz.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

sai. Bir güzelden ötürü, ey canım.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde atmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atmaktadır dedi. Erdoğan, toplantıda NATO-Ankara Liderler Zirvesi ile bölgesel gelişmelerin ele alındığını belirtti. Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları da rahmetli anan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek'e desteği sürdüreceğini vurguladı.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde yöneticilerinden Talip Güler'i yakaladı. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türkikod adlı Talip Güler yakalanarak Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildi. Güvenlik kaynaklarına göre uzun süredir takip edilen Güler'in daha önce yakalanan DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti sorumlularından Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirtilen Talip Güler'in Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildikten sonra ifadesinde örgüt içindeki faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdiği öğrenildi. Yetkililer operasyonla DAEŞ'in Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olası eylem planlarının engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bakan Fidan, Ukrayna konulu gönüllüler koalisyonu liderler zirvesine katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu gönüllüler koalisyonu liderler zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvede Ukrayna'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Katar Emiri Hamed El Sani'ye taziye ziyareti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani'nin vefatı nedeniyle Doha'da Katar Emiri Şeyh Temin bin Hamed El Sani'ye taziye ziyaretinde bulundu. Şara, görüşmede Katar halkına ve yönetici aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile diğer Suriyeli yetkililer de yer aldı.

İnovasyon Bakanı Zarur, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Yardımcısı Özhan'la görüştü. Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur, Azerbaycan'ın Suşa kentinde düzenlenen 4. Suşa Global Medya Forumu kapsamında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile bir araya geldi. Görüşmede Anadolu Ajansı'nın Suriye'deki çalışmaları ve ülkedeki medya alanındaki son gelişmeler değerlendirildi. Taraflar doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğin önemine dikkat çekerken medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Fransa'da Macron'un ziyareti sırasındaki bombalı saldırıların faillerinin yakalandığı duyuruldu. Suriye'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Temmuz'daki Şam ziyareti sırasında düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı, zanlıların terör örgütü DAEŞ üyesi olduğunu ve saldırıları planlayıp gerçekleştirdiklerini ilk ifadelerinde itiraf ettiklerini açıkladı. Yetkililer saldırıyla bağlantılı diğer kişilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı.

Savunma Bilimleri Üniversitesi'ni resmen hayata geçirdi. Suriye'de askeri eğitim ve stratejik araştırmalar alanında faaliyet gösterecek Ulusal Savunma Bilimleri Üniversitesi resmen kuruldu. Şam merkezli üniversite, Kara Hava ve Deniz Harp Fakültelerinin yanı sıra İdari ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Yüksek Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Enstitüsü'nden oluşacak. Yetkililer kurumun askeri personel yetiştirmenin yanı sıra lisansüstü eğitim ve stratejik araştırmalara da katkı sağlayacağını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattığını açıkladı. Açıklamada saldırıların İran'ın bölgedeki askeri kapasitesini ve Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerini hedef aldığı belirtildi. İran basını ise Bender Abbas, Keşim ve Kiş adalarında patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde atmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atmaktadır dedi. Erdoğan toplantıda NATO Ankara Liderler Zirvesi ile bölgesel gelişmelerin ele alındığını belirtti. Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları da rahmetle anan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek'e desteği sürdüreceğini vurguladı.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde yöneticilerinden Talip Güler'i yakaladı. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türkikod adlı Talip Güler yakalanarak Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildi. Güvenlik kaynaklarına göre uzun süredir takip edilen Güler'in daha önce yakalanan DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti sorumlularından Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirtilen Talip Güler'in Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildikten sonra ifadesinde örgüt içindeki faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdiği öğrenildi. Yetkililer operasyonla DAEŞ'in Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olası eylem planlarının engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bakan Fidan, Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvede Ukrayna'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Katar Emiri Hamed El Sani'ye taziye ziyareti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani'nin vefatı nedeniyle Doha'da Katar Emiri Şeyh Temin bin Hamed El Sani'ye taziye ziyaretinde bulundu. Şara, görüşmede Katar halkına ve yönetici aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile diğer Suriyeli yetkililer de yer aldı.

Ulaştırma Bakanı Zarur, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Yardımcısı Özhan'la görüştü. Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur, Azerbaycan'ın Suşa kentinde düzenlenen 4. Suşa Global Medya Forumu kapsamında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile bir araya geldi. Görüşmede Anadolu Ajansı'nın Suriye'deki çalışmaları ve ülkedeki medya alanındaki son gelişmeler değerlendirildi. Taraflar doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğin önemine dikkat çekerken medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

katillerinin yakalandığı duyuruldu. Suriye'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Temmuz'daki Şam ziyareti sırasında düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı, zanlıların terör örgütü DAEŞ üyesi

Savunma Bilimleri Üniversitesi'ni resmen hayata geçirdi. Suriye'de askeri eğitim ve stratejik araştırmalar alanında faaliyet gösterecek Ulusal Savunma Bilimleri Üniversitesi resmen kuruldu. Şam merkezli üniversite, Kara Hava ve Deniz Harp Fakültelerinin yanı sıra İdari ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Yüksek Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Enstitüsü'nden oluşacak. Yetkililer kurumun askeri personel yetiştirmenin yanı sıra lisansüstü eğitim ve stratejik araştırmalara da katkı sağlayacağını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattığını açıkladı. Açıklamada saldırıların İran'ın bölgedeki askeri kapasitesini ve Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerini hedef aldığı belirtildi. İran basını ise Bender Abbas, Keşim ve Kiş adalarında patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: يورت اف ام 97.8 صوت الوطن.
1: يورت اف ام راديو 15 تموز ديمقراسي ve milli birlik günü mesajı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün milletimizin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıktığı, tarihe altın harflerle yazılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünü gurur, minnet ve şükran duygularıyla anıyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesi devletimizin bekasına, milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizin cesareti, feraseti ve sarsılmaz iradesi sayesinde bertaraf edilmiştir. O gece milyonlarca vatandaşımız vatan sevgisi, demokrasi inancı ve milli iradeye bağlılığıyla tek yürek olmuş, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmıştır. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla milletimiz hiçbir gücün milli iradenin üzerinde olmayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Şanlı tarihimiz boyunca Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve nice kahramanlık destanlarında olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de milletimiz birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmiş, vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Bugün bizlere düşen görev 15 Temmuz'un anlamını ve ruhunu yaşatmak, aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını daima minnetle hatırlamak ve milli birlik ile beraberliğimizi her koşulda korumaktır. Yurt FM Radyo olarak milletimizin ortak değerlerine sahip çıkmayı, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren yayın akışımızla her zaman ülkemizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti 100 yılı hedefleri doğrultusunda güçlü yarınlara olan inancımızla çalışmaya, üretmeye ve ortak değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde vatanımız, bayrağımız ve istiklalimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz. Yurt FM Radyo ailesi olarak aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, birlik ve beraberliğimizin ilelebet daim olmasını temenni ediyoruz.

gözümün yaşıyla bir mektup yazdım. Al da sevgilime götür postacı. Senden ricam bekle yarim okusun. Cevabını çabuk.

0: Merhaba.
1: Ben deriden bir aksesuarım. Kumaş ve metalden arkadaşlarım da var. Renk renk, çeşit çeşit. Her yaşa, her zevke ve her kıyafete uygun bir modelim mutlaka vardır. Beni kullanan kişiler genellikle ayakkabılarıyla uyumlu olmama dikkat eder. Bilin bakalım ben neyim?
2: Bildiniz mi? Bu nesnenin adı kemer. Tunç çağından bu yana hem kadınlar hem de erkekler için bir giyim aracıdır. Orta çağa kadar daha çok erkekler kullanmıştır. Bil bakalım nesneler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.

0: Merhaba.
1: Merhaba Yusuf.
0: Beni tanıyor musunuz?
1: Tabii ki tanıyorum Yusuf.
0: Ben sizi tanımıyorum ama.
1: Kendimi tanıtmak için geldim.
0: Anlamıyorum sizi. Ne demek istiyorsunuz?
1: Bu küçük sahaf dükkanı nasıl sence? Duvarları beğendin mi? Kitaplardan oluşan duvarlar. İyi fikir, değil mi? Şu ilginç avizelerden başka bir yerde gördün mü hiç? Ya kendi kendine yazan bir daktilo? Daktilo sesini seversin, değil mi? Şu resimler aklına uğrayıp kalbine giriyor mu? Hiçbiri öylesine asılmadı. Plaklara bir bak. Onların içlerinde sadece ses yok. Söyleyenlerin ruhlarından birer parça var içlerinde. Gramofon eski zamanların kokusunu saklı tutuyor ve şarkılarla bu dükkanın içine bırakıveriyor. Şu eski televizyon, 6 kanallı, antenli. Hem eskiyi hem şimdiyi gösterir, eğer ben istersem. Radyoyu görüyor musun? Üzerindeki işlemeleri. Behçet Necatigil oyunlarını bu radyonun içinde yazardı, sonra bana verdi. Ben de her şeyi, tüm bu gördüklerini işte getirdim, buraya koydum. Biri dışında, Yunus'un Fransızca şiirleri.
0: Gerçekten anlamıyorum. Ne anlatıyorsunuz?
1: Müziği nasıl buldun? Ben çok severim. Eleni Karahindru.
0: Alper abi nerede?
1: Henüz gelemez.
0: Niye?
1: Çünkü daha yazmadım Yusuf. Merak etme ama gelecek. Birazdan şu daktiloda oturur yazarım.
0: Beni korkutuyorsunuz.
1: Korkma. Benden sana zarar gelmez. Buraya niçin geldim biliyor musun Yusuf?
0: Niçin?
1: Sana yakından bakmak istedim. Her şey yazdığım gibi mi diye. Görüyorum ki her şey yazdığım gibi. Bir yazar kahramanlarıyla tanışmak ister. Ama sonrası için ne yazacağımı bilmiyorum. Kafası karışık bir adamım ben. Şimdi lütfen otur. Alper abi gelecek birazdan. Ona benden bahsetme. Gerçi bahsedemezsin. Birazdan daktilonun başına oturduğumda hiçbir şey hatırlamayacaksın. Bu yüzden rahat rahat konuşabilirim. Bugün buraya gelmemin bir sebebi daha var. Bu küçük radyo tiyatrosuna biraz heyecan katmak gerekiyordu. Çünkü tekrar etmeye başlamıştım kendimi. Anlıyorsun beni, değil mi Yusuf? Neyse, boş ver şimdi bunları. Birazdan Alper abi gelecek. Tam 29 saniye sonra. Sana ilginç bir hikaye okuyacak. Yeni yazdım bu hikayeyi. Bak şöyle başlıyor. Kadın oturuyordu. Karşısında bir adam. Psss, tak. Seveceksin. Seni gördüğüme memnun oldum Yusuf.
0: Ben de.
1: Peki Yusuf. Kitap okumaya devam. Hadi, hoşça kal.

0: İçeri nasıl girdin?
1: Az önce geldim. Kapı açıktı, gramofon da çalıyordu.
0: Allah Allah. Neyse, boş ver. Necip Asım'ın kitabını bitirdin mi?
1: Yok abi, daha bitiremedim ama çok güzel gidiyor.
0: Peki, bitir de konuşuruz uzun uzun. Bak, gelirken bir dergi aldım. Dergide ilginç bir hikaye var. Otobüste okudum. Sana da okuyayım.
1: Tamam, olur abi.
0: Hikayenin ismi Durak. Kadın oturuyordu. Karşısında bir adam. Pıs, tak. Sonra insanlar. Oturan, ayakta duran ya da durmaya çalışan. Bir yerlere tutunan ya da tutunamayan. Dışarıya ya da içeriye bakan veyahut garip aynalarda kendilerini ya da başkalarını dikizleyen, müzik dinleyen, mırıldanan, rahatsız eden ya da rahatsız olan, kitap okuyan, gazetesini başka gözlerle paylaşan ya da paylaşmak zorunda kalan, telefonla konuşan, mesaj atan, dedikodu yapan, hayal eden, plan kuran, düğmeye basan ya da bastırtan, ders çalışan ya da test çözen, gizlice ağlayan, sinsice gülen, içinden ya da dışından küfreden ve tekrarlayan insanlar pıs ve tak sesleriyle birlikte kademeli olarak karmaşık seslerin geldiği griliğe doğru yürümeye başladılar. Aynı anda karmaşık seslerin geldiği bir başka grilikten yorgun insanlar içeriye doluyordu. Kadın hala oturuyordu. Karşısındaki adam nazik bir sesle "Hanımefendi," dedi. "Burası Kızılay. Burada inmek zorundasınız." Kadın başını usulca kaldırdı, gülümsedi. Adam "Maalesef kurallar bunu gerektiriyor," dedi üzülerek. Kadın adamın gözlerinin içine baktı ve dedi ki "Kızılay bir durak mıdır beyefendi? Belki de Kızılay bir otobüstür ve içinde bulunduğumuz dışı kırmızı renkle kaplı ve içerisinde onlarca eskimiş koltuklar bulunan, üzeri ve yanları örtük bu uzunca şey, evet hırıltılı sesler çıkaran bu demir yığını bir duraktır. Ben bu durakta bekliyorum. Bence böyle beyefendi. Ben buna inanıyorum. İstediğim otobüs gelene kadar bekleyeceğim. Şunu da söylemeliyim ki beyefendi, oturmak ve beklemek çoğu zaman yerinde bir eylemdir. Diğer yandan belki de dünya dönmüyordur da biz dönüyoruzdur. Yani çevreye tepki verebilen ve uzuvları olan bir canlı olarak kafamızı sürekli başka taraflara çevirmiyor muyuz? Hem ayrıca kafamızı çeviremediğimiz zamanlar vücudumuzu çevirebiliyoruz. İçinde bulunduğumuz yerlerin de çevrilebileceğine inanıyorum. Bu çevirme işi ne zamana kadar devam edecek bilmiyoruz. Ve her neyse. Yani beyefendi, sonuç olarak ben beklediğim otobüs gelmeden binmeyeceğim. Ya da sizin ifadenizle ya da kuralların ifadesiyle bu durakta inmeyeceğim. Bu dünya böyle değildir beyefendi. Bu dünya zannettiğiniz gibi değildir. Adam nazikliğini kaybederek, "Ya bu dünya sizin zannettiğiniz gibi değilse hanımefendi?" dedi. Kadın kendinden emin, "Bu mümkün değil beyefendi," dedi. "Çünkü ben buna inanıyorum." Adam aceleyle karmaşık seslerin geldiği kapıya yöneldi. Kapı kapanmıştı. Adam telaşla düğmeye bastı. "Lütfen," dedi. "Lütfen kapıyı açar mısınız? İnmem gerekiyor. Kurallar bunu gerektiriyor." Kimse onu dinlemedi. Kapı açılmadı. İnsanlara baktı. Hepsi bir şeylerle ilgileniyordu. Onları izledi bir süre. Sonra düşündü. Kadının yanına gitmeye karar verdi. Kalabalığın içinde ilerledi. Pıs. Kadının oturduğu koltuğa geldi. Nazikçe omzuna dokundu. Sonra heyecanla, "Bekleyebilirim," dedi. Omuzun üstündeki baş adama döndü, gülümsedi. Bu kadın, o kadın değildi. "Bekleyelim," dedi. Ama neyi? Kadın gitmişti.
1: İlginç bir hikaye. Kafamı karıştırdı ama hoşuma gitti.
0: Ben yine sevindim. Bitirince sana vereyim dergiyi, sen doku. Güzel hikayeler var içinde.
1: Olur. Necip Asım bitireyim, alırım senden abi.
0: Bu arada kahvaltı yaptın mı Yusuf?
1: Yok abi, yapmadım. Ya sen?
0: Ben de yapmadım. Bugün gecikince hiçbir şey yemeden çıktım evden. Gel istersen. Sokaktan simit poğaça alalım. Peynir de var dolapta. Çayı da demledik mi? Deme keyfimize.
1: Çok güzel olur abi.
0: Hadi çıkalım.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde atmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atmaktadır dedi. Erdoğan, toplantıda NATO-Ankara Liderler Zirvesi ile bölgesel gelişmelerin ele alındığını belirtti. Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları da rahmetli anan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek'e desteği sürdüreceğini vurguladı.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde yöneticilerinden Talip Güler'i yakaladı. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki Kod adlı Talip Güler yakalanarak Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildi. Güvenlik kaynaklarına göre uzun süredir takip edilen Güler'in daha önce yakalanan DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti sorumlularından Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirtilen Talip Güler'in Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildikten sonra ifadesinde örgüt içindeki faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdiği öğrenildi. Yetkililer operasyonla DAEŞ'in Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olası eylem planlarının engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bakan Fidan, Ukrayna konulu gönüllüler koalisyonu liderler zirvesine katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu gönüllüler koalisyonu liderler zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvede Ukrayna'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Katar Emiri Hamed El Sani'ye taziye ziyareti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani'nin vefatı nedeniyle Doho'da Katar Emiri Şeyh Temin bin Hamed El Sani'ye taziye ziyaretinde bulundu. Şara, görüşmede Katar halkına ve yönetici aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile diğer Suriyeli yetkililer de yer aldı.

Enformasyon Bakanı Zarur, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Yardımcısı Özhan'la görüştü. Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur, Azerbaycan'ın Suşa kentinde düzenlenen 4. Suşa Global Medya Forumu kapsamında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile bir araya geldi. Görüşmede Anadolu Ajansı'nın Suriye'deki çalışmaları ve ülkedeki medya alanındaki son gelişmeler değerlendirildi. Taraflar doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğin önemine dikkat çekerken medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Erdoğan'ın ziyareti sırasındaki bombalı saldırıların faillerinin yakalandığı duyuruldu. Suriye'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Temmuz'daki Şam ziyareti sırasında düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı, zanlıların terör örgütü DAEŞ

Savunma Bilimleri Üniversitesi'ni resmen hayata geçirdi. Suriye'de askeri eğitim ve stratejik araştırmalar alanında faaliyet gösterecek Ulusal Savunma Bilimleri Üniversitesi resmen kuruldu. Şam merkezli üniversite, Kara Hava ve Deniz Harp Fakültelerinin yanı sıra İdari ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Yüksek Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Enstitüsü'nden oluşacak. Yetkililer kurumun askeri personel yetiştirmenin yanı sıra lisansüstü eğitim ve stratejik araştırmalara da katkı sağlayacağını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattığını açıkladı. Açıklamada saldırıların İran'ın bölgedeki askeri kapasitesini ve Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerini hedef aldığı belirtildi. İran basını ise Bender Abbas, Keşim ve Kiş adalarında patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. Beni bir orman ağacı olarak tanıyorsunuz. Ama daha çok ırmak ve nehir yataklarında yaşıyorum. Bazı insanlar bana gölge ağacı diyor. Gölgemde uyumak harikadır. Özellikle genç yaşlarda çok hızlı büyüyorum. Çok uzun ömürlüyüm. Boyum çok çok uzundur. Tam 50 metre. İnsanlar hastalıklara ilaç olsun diye yapraklarımdan çay yapıyor. Odunum mobilyacılıkta çok değerlidir. Benden çok güzel eşyalar yapıyorlar. E artık bilin bakalım, ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı çınar ağacı. Ana vatanı Kuzey Amerika, Asya ve Doğu Avrupa'dır. Türkiye'de doğal ortamda yetişen tek türü Doğu çınarıdır. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Yurdumuzun sesi Yurt FM.

Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim ne zaman kavuşacağız?

0: geceler.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Hayvanlar.
3: Merhaba. Birileri benimle mi tanışmak istiyor? İşte geldim. Kendimi tanıtayım. Uzun kulaklarım var. Bir de bıyıklarım. Onlar da kulaklarım gibi uzun. Ama kuyruğum kısacıktır. Arka bacaklarım ön bacaklarımdan daha uzundur. Keskin, güçlü dişlerim var. Marul ve havucu çok seviyorum. Artık bilin bakalım. Ben kimim?
2: Hemen bildiniz değil mi? Bu canlının adı tavşan. Antarktika hariç dünyanın her yerinde yaşıyorlar. Tavşanların diğer kemirgenlerden farklı çok önemli bir özelliği var. Üst çenelerindeki iki dişin iç kısmında da bir çift küçük dişleri var. Bil bakalım, hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde atmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atmaktadır dedi. Erdoğan, toplantıda NATO-Ankara Liderler Zirvesi ile bölgesel gelişmelerin ele alındığını belirtti. Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları da rahmetli anan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek'e desteği sürdüreceğini vurguladı.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde yöneticilerinden Talip Güler'i yakaladı. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türk'ü

Güler yakalanarak Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildi. Güvenlik kaynaklarına göre uzun süredir takip edilen Güler'in daha önce yakalanan DAEŞ'ın sözde Türkiye Cumhuriyeti sorumlularından Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirtilen Talip Güler'in Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildikten sonra ifadesinde örgüt içindeki faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdiği öğrenildi. Yetkililer operasyonla DAEŞ'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olası eylem planlarının engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bakan Fidan, Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvede Ukrayna'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Katar Emiri Hamed El Sani'ye taziye ziyareti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani'nin vefatı nedeniyle Doha'da Katar Emiri Şeyh Temin bin Hamed El Sani'ye taziye ziyaretinde bulundu. Şara, görüşmede Katar halkına ve yönetici aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile diğer Suriyeli yetkililer de yer aldı.

Bakanı Zarur, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Yardımcısı Özhan'la görüştü. Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur, Azerbaycan'ın Suşa kentinde düzenlenen 4. Suşa Global Medya Forumu kapsamında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile bir araya geldi. Görüşmede Anadolu Ajansı'nın Suriye'deki çalışmaları ve ülkedeki medya alanındaki son gelişmeler değerlendirildi. Taraflar doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğin önemine dikkat çekerken medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Suriye'de Macron'un ziyareti sırasındaki bombalı saldırıların faillerinin yakalandığı duyuruldu. Suriye'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Temmuz'daki Şam ziyareti sırasında düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı, zanlıların terör örgütü DAEŞ üyesi

Savunma Bilimleri Üniversitesi'ni resmen hayata geçirdi. Suriye'de askeri eğitim ve stratejik araştırmalar alanında faaliyet gösterecek Ulusal Savunma Bilimleri Üniversitesi resmen

kuruldu. Şam merkezli üniversite, kara, hava ve deniz harp fakültelerinin yanı sıra İdari ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Yüksek Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Enstitüsü'nden oluşacak. Yetkililer kurumun askeri personel yetiştirmenin yanı sıra lisansüstü eğitim ve stratejik araştırmalara da katkı sağlayacağını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattığını açıkladı. Açıklamada saldırıların İran'ın bölgedeki askeri kapasitesini ve Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerini hedef aldığı belirtildi. İran basını ise Bender Abbas, Keşim ve Kiş adalarında patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Радио Юрт ФМ.
1: Yurt FM Radyo 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün milletimizin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıktığı, tarihe altın harflerle yazılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünü gurur, minnet ve şükran duygularıyla anıyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesi devletimizin bekasına, milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizin cesareti, feraseti ve sarsılmaz iradesi sayesinde bertaraf edilmiştir. O gece milyonlarca vatandaşımız vatan sevgisi, demokrasi inancı ve milli iradeye bağlılığıyla tek yürek olmuş, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmıştır. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla milletimiz hiçbir gücün milli iradenin üzerinde olmayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Sanlı tarihimiz boyunca Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve nice kahramanlık destanlarında olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de milletimiz birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmiş, vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Bugün bizlere düşen görev 15 Temmuz'un anlamını ve ruhunu yaşatmak, aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını daima minnetle hatırlamak ve milli birlik ile beraberliğimizi her koşulda korumaktır. Yurt FM Radyo olarak milletimizin ortak değerlerine sahip çıkmayı, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren yayın akışımızla her zaman ülkemizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti 100 yılı hedefleri doğrultusunda güçlü yarınlara olan inancımızla çalışmaya, üretmeye ve ortak değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde vatanımız, bayrağımız ve istiklalimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla

sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz. Yurt FM Radyo ailesi olarak aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, birlik ve beraberliğimizin ilelebet daim olmasını temenni ediyoruz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Damak tadı.
1: Merhaba. Herkese iyi günler.
2: Herkese iyi günler.
1: Nasılsın Şule?
2: Çok iyiyim Ahmet. Sen nasılsın?
1: Ben de çok iyiyim. Bugün yine çok şıksın. Mutfak önlüğün harika.
2: Teşekkürler. Seninki de harika.
1: Ya dinleyiciler görmüyor. Niye söylüyorsun?
2: Niye? Önlük giymek ayıp mı?
1: Ya, tamam yeter. Bugün bize nasıl bir yemek yapacaksın Şule?
2: Tavuk sever misin Ahmet?
1: Çok severim. Yumurta mı kıracaksın bize?
2: Tavuk diyorum. Yumurta nereden çıktı?
1: Tavuktan.
2: Ahmet lütfen. Bugün daha fazla şaka yapma.
1: Bence güzeldi.
2: Neyse. Tamam. Bugün tavuk kavurma yapacağım. Ne yapıyorsun?
1: Seviniyorum. Bak.
2: Hadi o zaman. Hiç zaman kaybetmeyelim. Hemen başlayalım.
1: Başlayalım.
2: Önce malzemelerimizi bir sayalım.
1: Evet, malzemeler.
2: 2 adet tavuk göğsü, yarım çay bardağı su, 2 tatlı kaşığı salça, 1 adet kuru soğan, 1 adet domates, 2 adet yeşil biber, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz, nane, kekik, karabiber, kimyon ve pul biber.
1: Tavuk kavurma sanırım bol baharatlı bir yemek olacak.
2: Evet, ama baharatsız da olabilir. Tercihe göre değişir.
1: Biz baharatlı yapalım şöyle.
2: Bence de. Baharatı bol olsun Ahmet. Sen tavukları küçük küçük doğrar mısın Ahmet?
1: Tabii.
2: Ben de bu arada biber ve soğanları doğrayayım. Ben soğan ve biberleri doğradım.
1: Nasıl? Ben de güzel doğramış mıyım?
2: Harika doğramışsın. Sevgili dinleyicilerimiz, tava biraz geniş olsun. Böylece malzemeleri daha rahat karıştırabiliriz. Tavaya önce yağı, biberi, soğanı koyalım. Soğanların rengi değişsin. Yaklaşık bir 5 dakika kadar soğanları kavuracağız.

0: Evet, soğan ve biberleri kavurdum. Şimdi tavukları koyalım. Tavukları da 15 dakika kavuralım.
1: Sen malzemeleri koy, ben de karıştırayım.
0: İyice kavuralım. Tavuklar biraz kızarsın Ahmet.

0: tavuklar kızarmış.
1: Baharatları ne zaman koyacağız?
0: Salçalı suyu koyalım, sonra baharatları koyarız.
1: Ben salçalı suyu hazırladım.
0: Süpersin. Süpersin Ahmet. Suyu tavukların üzerine dökelim o zaman.
1: Tabii. Baharatları da koyayım mı?
0: Koyalım.
1: Ne kadar koymamı istersin?
0: Hiç fark etmez.
1: Peki en çok hangi baharatı seviyorsun?
0: Karabiber. Bana göre tavuk karabibersiz olmaz Ahmet. Peki sen en çok hangi baharatı seviyorsun?
1: Kırmızı pul biber. Ben de pul bibersiz hiçbir yemeği yemem.
0: Gerçekten mi?
1: Pilavı bile pul biberli yerim.
0: Çok ilginç.
1: Baharatları da koydum. Şimdi sırada ne var?
0: 15 dakika kadar kavurduktan sonra yemeği ocaktan alacağız. Daha sonra servis yapacağız.

0: Evet, tavuk kavurma pişti.
1: Çok güzel koktu. Hemen tadına bakmak istiyorum.
0: O zaman hemen servis yapalım.
1: Bugün yine harika bir yemek yaptık. Hem çok kolay hem de çok lezzetli.
0: Tavuk kavurmayı dinleyicilerimiz de evlerinde yapabilir.
1: Herkese afiyet olsun. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Damak tadı.
3: Damak tadı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Türk Çini Sanatı geleneksel Türk sanatlarındandır. Teknik olarak topraktan yapılan bir tabakanın üzerine desen çizilmesi ve sonra yüksek ısıda pişirilmesiyle yapılır. Bu pişirme işine sırlamak adı verilir. Çini genellikle mimari yapılarda, cami, köşk, saray, çeşme, türbe ve benzeri binalarda iç ve dış süslemelerde kullanılır. Çini sanatının kullanıldığı yerler iki çeşittir. 1- Duvar çinileri 2- Evani. Bu tür tabak, vazo, kupa, kase, sürahi, bardak ve benzeri seramik ürünlerinden oluşur. Türkler çok eski zamanlardan beri binalarını çinilerle süslemeyi seviyorlardı. Bu tercih Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları zamanında bir gelenek oldu. Daha sonra Osmanlı döneminde de devam etti. Büyük gelişim gösterdi. Türk çini sanatı 16. yüzyılda İznik çinileriyle zirveye ulaşmıştır. Çini süslemenin 3 ana özelliği vardır. Çok renklidirler. Çini süsleme ile renklerin her çeşidi mimariye girmiştir. Geniş yüzey alanları kaplar. Çok yüksek ısıda pişirildiği için uzun süre kalıcıdır. Uygulama tekniklerine göre çiniler şu şekilde yapılırlar. 1. Mozaik çini tekniği 2. Renkli sır tekniği 3. Sır altına boyama tekniği 4. Perdah tekniği. Çini sanatçıları: Faruk Şahin. 1952 doğumlu olan Faruk Şahin Kütahyalıdır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdi. Sanat tarihi öğretmenliği yaptı ve Kütahya Meslek Yüksekokulu Seramik bölümünü kurdu. Amerika ve Avrupa müzelerinde eserleri bulunur. Yurt içi ve yurt dışında birçok sergiye katılmıştır. Sanatçının yayınlanmış çok sayıda makalesi vardır. Turgut Tuna. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun oldu. Kütahya'da Öz Çini Fabrikası'nın araştırma geliştirme laboratuvarını kurdu ve yönetti. İstanbul Porselen Fabrikası'nda çalıştı. Uludağ Üniversitesi'nde ders verdi. New York'taki bir müzede eserleri vardır. Halen Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Müdürü ve öğretim görevlisidir.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar. Türkçenin sesi.
3: Yurdumuzun sesi Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde atmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atmaktadır dedi. Erdoğan, toplantıda NATO-Ankara Liderler Zirvesi ile bölgesel gelişmelerin ele alındığını belirtti. Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları da rahmetli anan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek'e desteği sürdüreceğini vurguladı.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde yöneticilerinden Talip Güler'i yakaladı. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki Kod adlı Talip Güler yakalanarak Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildi. Güvenlik kaynaklarına göre uzun süredir takip edilen Güler'in daha önce yakalanan DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti sorumlularından Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirtilen Talip Güler'in Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildikten sonra ifadesinde örgüt içindeki faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdiği öğrenildi. Yetkililer operasyonla DAEŞ'in Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik

Bakan Fidan, Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvede Ukrayna'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Katar Emiri Hamed El Sani'ye taziye ziyareti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani'nin vefatı nedeniyle Doha'da Katar Emiri Şeyh Temin bin Hamed El Sani'ye taziye ziyaretinde bulundu. Şara, görüşmede Katar halkına ve yönetici aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile diğer Suriyeli yetkililer de yer aldı.

Bakanı Zarur, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Yardımcısı Özhan'la görüştü. Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur, Azerbaycan'ın Suşa kentinde düzenlenen 4. Suşa Global Medya Forumu kapsamında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile bir araya geldi. Görüşmede Anadolu Ajansı'nın Suriye'deki çalışmaları ve ülkedeki medya alanındaki son gelişmeler değerlendirildi. Taraflar doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğin önemine dikkat çekerken medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Suriye'de Macron'un ziyareti sırasındaki bombalı saldırıların faillerinin yakalandığı duyuruldu. Suriye'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Temmuz'daki Şam ziyareti sırasında düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı, zanlıların terör örgütü DAEŞ üyesi olduğunu ve saldırıları planlayıp gerçekleştirdiklerini ilk ifadelerinde itiraf ettiklerini açıkladı. Yetkililer saldırıyla bağlantılı diğer kişilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı.

Savunma Bilimleri Üniversitesi'ni resmen hayata geçirdi. Suriye'de askeri eğitim ve stratejik araştırmalar alanında faaliyet gösterecek Ulusal Savunma Bilimleri Üniversitesi resmen kuruldu. Şam merkezli üniversite, kara, hava ve deniz harp fakültelerinin yanı sıra İdari ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Yüksek Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Enstitüsü'nden oluşacak. Yetkililer kurumun askeri personel yetiştirmenin yanı sıra lisansüstü eğitim ve stratejik araştırmalara da katkı sağlayacağını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattığını açıkladı. Açıklamada saldırıların İran'ın bölgedeki askeri kapasitesini ve Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerini hedef aldığı belirtildi. İran basını ise Bender Abbas, Keşim ve Kiş adalarında patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisiyiz.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi şu anda dinleyicilerimizin üzerine olsun. Çok özel bir gündeyiz. Bugün çok kıymetli bir günde yine çok kıymetli değerli hocamız Mehmet Sıla ile birlikteyiz. Yine ufkumuzu açan bir sohbet, bir program olacak inşallah. Selahaddin'in varisi kim sorusunu ilk programdan beri soruyoruz ve hocamla bunun cevabını aramıyoruz aslında. Selahaddin'in varisinin siz, biz hepimiz olduğunun farkındayız. Öncelikle hocama hemen hiç vakit kaybetmeden bu davetimizi kırmayıp buralara kadar gelip bizlerle bu programın yapımcılığını üstlendiği için şükranlarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Allah razı olsun. Onca işiniz arasında bizlere bu anlamda vakit ayırdığınız için Allah sizden razı olsun. Umuyoruz inşallah yine ufuk açıcı bir sohbet olur, bir program olur. Kardeşlerimiz bundan istifade ederler. Kimler? Selahaddin'in varisleri.
1: İnşallah.
0: Bugün çok önemli bir gün olarak hemen bize hatırlattınız. Ben de sizden, hatta bana attığınız mesajla hemen hatırlatmış oldum. Keşke dedim hocam bugün gelseydi.
1: Evet.
0: Ne kadar iyi olurdu diye düşündüm. O arada siz aradınız. Evet. Allah sizden razı olsun.
1: Sizden de.
0: Bugünü özel kılan nedir hocam? Oradan başlayalım.
1: Bugün tam 8 asır önce 20 Eylül 1187'de Kudüs'ü Selahaddin Eyyubi kuşattı. Yani kurtarmak üzere kuşatma altına aldı. Bu bakımdan bu çok önemli.
0: Bugün tam, başlıyor
1: tam
0: değil mi?
1: Bugün 20 Eylül'de başladı. 2 Ekim'de Kudüs fethedildi.
0: Hmm.
1: Ancak 20 Eylül'e gelmeden evvel biliyorsunuz 4 Temmuz'da Hettin Meydan Muharebesi'yle evet. Kral Guyu ve Konrad'ı Gerard'ı esir almıştı. Ve onlarla Trablus'tan itibaren Sur, Sayda, Askalan, Gazze'ye kadar Müslümanlar Akdeniz'e çıkamıyorlardı.
0: Evet.
1: Kapalıydı. Bu kaleleri birer birer aldı. Ufuk açıldı. Ondan sonra geldi ve bugün 20 Eylül 1187'de Kudüs'ü kuşattı. Bak 4 Temmuz

0: 20 Eylül.
1: Evet.
0: Temmuz, Ağustos, Eylül. Yani 1,5 ay uğraşmış.
1: Evet, evet.
0: O kalelerin temizlenmesi için.
1: Tabii çok.
0: Evet, çok
1: yani
0: önemli.
1: Günümüz açısından da aslında evet. Yani iletişim çağındayız. Çok kısa bir süre olduğunu anlıyoruz aslında.
0: Evet. Burada yine çok diplomatik olaylar var.
1: Evet.
0: Ama ben bunları özet geçmek istiyorum. Tabii. İzin verirseniz. Kuşattı ve içeri haber gönderdi. Koşulsuz teslim olun diye. İçeriden haber geldi. Evet, teslim olacağız. Şeylerimizi de vereceğiz. Ha, önce Selahattin Eyyubi'nin bu teslim olun çağrısına içeriden haber geldi. Teslim olmuyoruz diye. Gel al yani. Gel al, teslim olmuyoruz dediler. Bunun üzerine hemen kuşatma başladı ve Müslüman askerler, Selahaddin'in ordusu, ufak ufak bazı patlattıkları surlardan içeriye girmeye başladılar. Bunu tabii değişik yerlerde aynı anda başlayınca demoralize oldular. Hemen geldiler, Selahaddin dediler, dur. Durdur kuşatmayı, teslim oluyorsun. Bu sefer Selahaddin'in de insan tarafı var tabii. Ben size söylemiştim dedi. Neden teslim olmadınız? Siz nasıl burada 70 bin Müslüman, Ortodoks Hristiyan, Yahudi kesmişseniz ve ananın elinden evladını alıp önce duvara, kapılara zıba çiviyle çaktıysanız, o zulmün karşılığı olarak ben de kılıçla gireceğim oraya dedi. Tekrar içeriye girdiler ve döndüler bu sefer. Dediler ki Selahaddin, eğer sen 2-3 huruç hareketinden sonra da sonuç alamayınca, şövalyeler aynı anında boğdu Selahaddin onları, uzağa gidemediler. Bu sefer o halde Selahaddin dediler, bak şu anda elimizde 5000 Müslüman esir var, önce onları öldüreceğiz. Görüyor musun şeyi? Yapar mı? Yaparlar.
1: Yaparlar, yaparlar.
0: Onları öldüreceğiz. Sonra kendi çocuk ve kadınlarımızı öldüreceğiz. Ondan sonra savaşarak alabilirsin dediler şeyi. Yani gösterdikleri vahşet olağanüstüydü. Hemen Selahaddin konuştu Kadı Fadıl ile, Şeyh-i Şuyuh Sadreddin ile görüştü. Onlar dediler ki evet, bunlar bu ihaneti, bu vahşeti, bu hunharlığı yapabilirler.
1: Yaparım.
0: Selahaddin dediler, bunu şey yap.
1: Göze alma.
0: Yani göze alma. Şu kadar erkekler, şu kadar dirhem, kadınlar şu kadar dirhem ve taşıyacaklarını kadar yükleriyle Sur şehrine doğru gitsinler dediler. Bitti. Ben bu konuda fazla, o zaman tamam dedi Selahaddin. Kapı açtılar ve onlar da önce 5000 Müslüman esiri aldılar, hürriyetlerine kavuşturdular. Sonra da onları çoluk çocuk yolu gösterdiler. Kimi merkeple, kimi yaya, kimi atla, arabayla falan gitmeye başladılar. Evet, ve Kudüs'e girildi. Kudüs'ün ilk cuma namazını, Selahaddin Eyyubi'nin böyle yerleri süpürüşünü, ahır haline getirilen Mervan Mescidi'ni yeniden camiye çevirdiklerini ve Mescid-i Aksa'yı, Mescid-i Aksa'nın ve Kubbetü Sahra'nın üzerlerine haç dikip oraya kilise haline getirdiklerini, onları indiriyor, hilallerini yerine yerleştiriyor. Allah bir kere razı olsun kendisinden, evet. Ve onun yanında olanlardan, onu destek verenlerden. Hutbesi yapılıyor. Artık son bir şey daha var burada söyleyeceğim. Kardeşiyle, kardeşi Adil ve oğlu Ali, karşısına alıyor, diyor ki şimdi ne yapalım? Bak, İttihad-ı İslam'ı kurduk. Evet. 1184'te 33 devlet bize biat etti. Bize yine kendi topraklarında özgürler. Bize hem lojistik destek verdiler, hem asker verdiler ki İslam birliğinden sonra biz ancak Hittin ile kuşattık ve esir aldık kralı dediler. Ve bugün de Kudüs'ü elhamdülillah 88 yıllık esaretten kurtardık, hürriyetine kavuşturduk. Şimdi ne yapalım dediler. Aynen o noktaya bir daha dokunmak istiyorum. Dediler ki Haçlılar batıdan geliyor, Konya üzerinden. Konya'yı bize bağlayalım dediler. Yani Selçuklu'yu bize bağlayalım. Başka oğlu Ali dedi ki Mogullar dedi Mardin üzerine geliyorlar dedi. Artuk oğullarını bize bağlayalım dedi. Onlara döndü dedi ki bakın ikiniz de isabetsizsiniz. Onların yöneticileri Müslüman değil mi? Müslüman. Biz söylediğimiz zaman bize asker gönderdiler. Aynı acıyı, evet. Aynı şecaati gösterdiler değil mi? Evet, o bitti dedi. Onlar aynen yerlerinde kalacak ama yine onlara söyle.

0: Süleym bundan sonra dedi la tuftahannel konstantiniye felenimel emiru emiruha ve lenimel ceyşu zelikel ceyş dedi. Bundan sonraki hedefimiz Resulullah'ın işaret ettiği komutanı da onun çevresini de övdüğü İstanbul'u, Konstantiniye'yi almaktır. Yani Resulullah'ın Darul Hadis mezunudur. Evet, Şam medresesi, Şam Nuriye medresesi biliyor bunları. Hatta bazen çocukları alıyor mesela, küçük çocukları. Alıyor onları, anasını, babasını, adını, kendi adlarını, neyi sevdiklerini soruyor. Sonra onları cennet anaların ayağı altındadır hadisini öğreterek gönderiyor. Hmm. Mümin babaya itaat, Allah'a itaattir hadisini öğreterek gönderiyor. Yani yuvayı, aile müessesesini sağlam olsun istiyor Müslüman,
1: evet,
0: aile.
1: Evet. İçtimai hayata da önem veriyor. Efendim sosyal hayata da önem veriyor. Evet. Yani bu anlamda zaten önceki programlarımızda hatırlarsa dinleyicilerimiz, sevgili kardeşlerimiz, o öyle güzel bir ortamda yetişmiş ki kendisi sosyolojiden fıkha, evet, belki sanat ilimlerinden savaş ilimlerine kadar o kadar birçok şeyi bünyesinde barındırıyor ki Selahattin, evet, Eyyubi Hazretleri ve doğal olarak sizin anlattığınız şeyler artık bu dördüncü programımız oluyor. Bize çok garip gelmiyor. Evet. Niye gelmiyor hocam? Çünkü şundan, Selahattin Eyyubi ise evet doğrudur. İmajı, anlayışı bizde oluşmuş oluyor.
0: Evet. Çok merhametli bir insan.
1: Evet.
0: Onu da arz edeyim.
1: Tabii ki.
0: Küfür ehli, yani Müslüman katleden dahi yalvardığı zaman, onun hanımları yalvardılar daha doğrusu. Ne olur dediler, biz gideceğimiz Normandiya'yı biz tanımıyoruz. Veya şu falanca şehri, Milano'yu bilmiyoruz biz. Biz burada doğduk, burada büyüdük diyorlar. Kocalarımız esir içeride, onları da bizimle beraber izin ver, sen merhametlisin falan diye ona geldikleri zaman bazen gözyaşı döküyor ve parasını veriyor ve Adil'e verdiriyor. Onların da çıkışını sağlayıp birlikte gönderiyor. Selahattin buydu. Şimdi akabinde bir şey söylemek istiyorum.
1: Tabii.
0: Hemen Papa Urbanus Kudüs Müslümanların eline geçince yeniden asli sahiplerinin, bütün Avrupa'yı yeniden dolaşmaya başlıyor. Diyor ki haydi diyor, Kudüs'ü kurtaran cennetliktir diyor. Ehli cennettir diyor. Yani bunu vurguluyor, vefat ediyor. Kendisinden sonra gelen papa o da aynı şekilde ele alıyor. Yani isimleriyle ben vakit kaybetmek istemiyorum. O da vefat ediyor. Daha sonra papa Tlemps galiba son papa var. O geliyor. O da aynı şekilde bu sefer krallara gidiyorlar. Krallar diyorlar. Bu iş gönüllülerle değil, dindarlarla değil, krallarla gidilirse olur diyorlar. Ve hakikaten Alman kralı çok disiplinli bir ordu, 100 bin kişilik orduyla yola çıkmadan evvel Selahattin'e bir mektup gönderiyor. Selahattin diyor, aldığın yerleri ver, yoksa ben geliyorum diyor. Yoksa karşındayım, geliyorum diyor. Büyük bir orduyla geliyorum. Selahattin devlet protokolünü, devlet terbiyesini bilen bir adam. Aynı şekilde ona mektup yazıyor. Elçi geliyor çünkü. Elçiye veriyor mektubu. Kral diyor, buradaki kiliseler diyor, bütün sizler dahil hepsini açıktır. İbadetlerinizi yapabilirsiniz. Buraya gelebilirsiniz. Elimdeki esirleri de sana verebilirim diyor. Ama diyor, Kudüs istiyorsan ve gelmeye kararlıysan meydanlarda, dağlarda, sahillerde seni bekliyorum diyor.
1: Önce o cesaret örneğinde gösteriyor tabii. Önce diplomasi.
0: Tabii.
1: Sonrasında. Ama evet, gelene de hayır demiyor.
0: Hayır demiyor. Sen evet, kararlıysan
1: evet,
0: ben seni meydanlarda, hangi meydanda istiyorsan, hangi dağda istiyorsan, hangi sahilde istiyorsan hazırım diyor. Bunu da söylüyor. O bakıyor ki Frederick Barbarossa, Selahattin böyle sıradan bir adam değil.
1: Evet.
0: Abi 100 binlik kişilik orduyla yola çıkıyor. Bir kışı Edirne'de geçiriyor.
1: Üçüncü Haçlı Seferi'ne doğru gidiyoruz.
0: Tam herhalde. Şu anda üçüncü Haçlı Seferi'nin başlanmasından evet, söz evet. ediyorum. İlk hareket eden bir kara ordusuyla Frederick Barbarossa, 100 binlik ordu, Macaristan'ı ve Sırbistan'ı çiğneyerek, Sırbistan diyorum yani Yugoslavya'nın bulunduğu yeri,
1: evet.
0: geliyor Edirne'ye geliyor, Bizans'a ait Edirne'yi, kışı Edirne'de geçiriyor. Uzun yol,
1: evet.
0: uçakla gitmiyorsun.
1: Tabii ki.
0: Sonra Bahar'la birlikte Gelibolu üzerinden Lapseki'ye, Lapseki'den Konya'ya geliyor. Tabii çıkar çıkmaz hemen 2. Kılıç Aslan muayyen yerlerde bilmediklerde vuruyor. Biraz zayıflatıyor onu. ve yavaş hareket eden lojistik var arkada mesela. Arabalar var, gıda arabaları var, bilmem böyle
1: teçhizat
0: malzemeler, evet, teçhizat var. O ta geride gidince güm diye oraya giriyor, onları ortadan kaldırıyor, dağıtıyor. Sonra geliyor Konya'ya. Konya'ya gelince Kılıç Aslan ordusuyla dağlara çekiliyor ve onu takip ediyor. İkinci Kılıç Aslan'a haber gönderiyor. Diyor ki bak ben senin memleketinde kalıcı değilim diyor. Buradan sadece güzergah olduğu için geçiyorum diyor. Ben buradan diyor Konya'dan işte alacaklarım var, yiyecek, gıda mı da alacağım. Dinleneceğim, Meram'da dinleneceğim ve gideceğim diyor. Selahattin de şey, ikinci Kılıç Aslan da diyor ki benim muradım da diyor seni Kudüs'e göndermemek diyor. Bu önemli bu.
1: Evet, çok önemli.
0: Onun için yine yola çıkıyorlar. Yine uygun yerlerde vuruyor, geçiyor Kılıç Aslan. Yine bir kasta yüzlerce, binlerce askerini telef ediyor, perişan ediyor. Geçiyor ama onlar da dağda yörüklerin sürülerine el koyuyorlar. Yakaladıklarını, çadırlarını yakıyorlar. Yörük çadırlarını yakıyorlar. Yani önlerinde ne varsa onları. Bu arada Klikya'da, yani Adana, Çukurova'da Ermeniler var. Ermeniler çok yardım ediyorlar bunlara. Yani yardım sıkıysa etmesin, bir de o var ha. Bir de zor tarafı var yani. Yani edersen et, Hristiyansın, mezhebin farklı ama mühim değil. Bana yardım edeceksin ediyor. Tam ilahi kader tecelli ediyor. Tam da Selahaddin'in bütün İslam ülkelerine haber gönderiyor. Gelin diyor, bak düşmanlarımız karşımızda. Tıpkı Ali İzzet Begoviç'in dediği gibi. Bütün düşmanlarımız karşımızda. Dostlarımız neredesiniz?
1: Öyle.
0: Müslümanlar neredesin? Endülüs'e bile haber gönderiyor Selahaddin. Diyor yardım edin buraya. Endülüs'ün durumu iyi değil. Ama onlar da mektupla hediyeler gönderiyorlar. Gelemeyiz, bizim durumumuz evet, uygun değil diyorlar. Tam şeyden geçerken, Göksu Irmağı'ndan, yani Silifke Çayı'ndan geçerken ağır zırhı ve kadana atıyla suya girer girmez bir anda alabora oluyor ve çok iyi yüzme bilenler peşine gidiyorlar ama tutup çıkarttıkları zaman bakıyorlar ki Frederick Barbarossa boğulmuş, ölmüş. Alıyorlar cesedini, kenara çıkartıyorlar. Arkadan gelen birlikler bakıyorlar ki kral
1: öldü,
0: ölmüş, boğulmuş. Burada bir diyorlar uğursuzluk var. Ordunun büyük bir kısmı devam etmiyor. Silifke Çayı'ndan itibaren geri dönüyor.
1: Moral olarak çöküyorlar.
0: Müthiş bir şey.
1: Evet evet. Allah merhameti yani, yardım ya, gerçekten.
0: Ancak 5000 kişilik bir şövalye ordusu, ki oğlu da yine Frederick Schwaben oğlu.
1: Evet.
0: Frederick Barbarossa, Frederick Schwaben oğlu devam ediyor. Yola devam ediyor ve gemiyle Beyrut'a geçiyor. Beyrut tarafına gemiyle geçiyor. Yani karadan da gitmiyor. 5000 kişilik ordu ile gidiyor. Gerisi geri dönüyor. Bak 100 binlik orduyla çıkan, Allah'a şükürler olsun, Selahaddin rahatlıyor, nefes alıyor. Ama bu arada İngiltere kralı aslan yürekli Richard, diyorlar kendisine aslan yürekli diyorlar İngiltere'de. Bir de Philip August Fransa kralı. İki kraliyet ordusu deniz yoluyla geliyorlar ki geldikleri zaman Sur şehrine, Akka'ya deniz görünmüyor. Yani atlarıyla, erzaklarıyla, askerleriyle gelmiş ki, yani bu yazanlar bunu söylerler. Deniz, neredeyse deniz görünmeyecek kadar şey vardı, gemi vardı, filika vardı,
1: evet, evet,
0: kadırga vardı diye. Ancak Richard, Aslan Richard, karaya çıkmadan evvel önce gidiyor, Venediklilerden Kıbrıs'ı alıyor. Kıbrıs tramplen. Şu anda evet, bile Kıbrıs'ta iki tane
1: hala, evet,
0: üsleri var. Alıyor, ondan sonra geçiyor. Ve Frederick Philip August'le buluşuyorlar. Ve sahil savaşları başlıyor. Akka'yı kuşatıyorlar. İlk yaptıkları Akka kuşatması. Bir iki küçük meydan muharebesi ve Akka'yı kuşatıyorlar. Akka kuşatmasında bir olay var. Bunu söylemek lazım. Denizden kuşatıyorlar, bitmedi. Karadan da derin hendek kazıyorlar, kuşatıyorlar. İki taraftan kuşatıyorlar. Selahaddin kuşatılanları kuşatıyor. Yani denizden kuşatma var, karadan da kuşatma var. Karadan kuşatanları kuşatıyor. Ama artık o kadar çok geliyor ki Sur şehrine sığmıyorlar. çok sayıda geliyorlar. Selahaddin dağa çekilmek zorunda kalıyor. Ama kalede Müslümanlar var. Komutan var, komutanlar var. Onlar çarpışmaya devam ediyor. Onlara da yardım yapılan bir savcı girişimde içeri giriyorlar. Yardım ediyorlar. Ama onlar bırakmıyorlar. Arkası geliyor çünkü. Devamlı evet, olarak geliyorlar. Bu arada bir olay var, onu söyleyeyim. Orayı kaybediyoruz. Akka'yı alıyorlar. Fakat Selahaddin hastalığı nüksediyor. Hastalığı derken malaryayı kastediyorum. Sıtmaydı Selahaddin. Ve sıtmadan vefat etti. Tam orada savaşın orta yerinde bir savaş kızgın şekilde devam ederken Şam'dan biri geldi. Şam 3 menzil mesafede. Yani 20-40-60 bulunduğu yer. Savaşın yapıldığı yer. Çok yakın, Kudüs'le Şam birbirine yakın biliyorsunuz.
1: Evet, tabii ki.
0: Şimdi haber diyorlar ki, sultanım diyorlar Şam'dan, hanım eşiniz İsmeddin Emine Ünver Hatun'dan bir ulak geldi diyorlar. Haberci geldi. Gelsin diyor. Böyle durup bakıyor. Savaş devam ediyor çünkü. Geliyor, söyle ne var diyor. Hiç bakın. Sultanım diyor, eşiniz, hanımınız İsmeddin Emine Ünver'den bir acı haber getirdim. Oğlunuz İsmail vefat etti diyor.
1: Allahu Ekber.
0: Yani evladı hemen epatı yapmak lazım burada. Evladını kaybetmiş bir anne gidip onu teskin etsin, acısına ortak olsun. Kendisi o anda o acıyı yaşıyor zaten.
1: Evet.
0: Duruyor böyle. Herhalde Fatiha okuyor. Yani İbnül Esir'dir onun vakanüvisi, söylemiştim. Evet. Böyle dayanamıyor böyle. Böyle atıyla kavis çiziyor falan. O adam duruyor. Hep bakıyorlar şeye, Selahaddin'e. Selahaddin her askeri birer oğlu İsmail gibi düşünüyor. Selahaddin bakıyor en sıcak yerine, atını bir topukluyor ve hiç kimseye bir şey demeden sanki oğlu İsmail'e kavuşmak ister gibi. Savaşın en kızgın yerine hızla gidiyor böyle, elinde kılıç. Murat Han var, onun şeyi, koruyucusu, muhafızı, deli gibi fedailerle birlikte peşinden aynı süratte gidiyor. Şehitler vererek Selahaddin'i alıp tekrar yerine getiriyor. Evet, bu müthiş bir olaydır.
1: Gerçekten ben yani, de yani ne söyleyeceğimi bilemedim.
0: Yani, ben de,
1: yani bunu, siz anlatırken gözleriniz doldu.
0: Ben duygulanıyorum.
1: Benim de gözlerim doldu. Yani gerçekten Selahaddinler kolay yetişmiyor derken boşa konuşmuyor demek ki.
0: Tabii.
1: Büyüklerimiz.
0: Tabii.
1: Selahaddin olmak için de yani bu acılara katlanarak büyümek gerekiyor,
0: evet,
1: demek.
0: Evet.
1: Bu acılarla insanlar büyüyor.
0: Tabii.
1: Bu arada dinleyicilerimiz şeyi unutmasınlar. O çerçeveyi çizelim bence. Hasan Yürekli Richard'la, evet. Richard'la Obis miydi? Diğer komutanın ismi?
0: Philip Auguste.
1: Auguste.
0: Evet.
1: Onun öncesinde şey var.
0: Frederick Barbarossa.
1: Bu şu anlama geliyor değil mi? Yani Kudüs'ün tekrar alınması için neredeyse
0: bütün
1: Avrupa.
0: Aynen.
1: Yani şey değil bu. Alman. İşte sadece Almanlardan oluşmuyor. Avrupa'nın Macarından bilmem işte Venediklisine kadar her yerinden.
0: Normanlar. Bak, Normanlar.
1: Evet.
0: Demek İtalyan şehir devletleridir. Yani Milano, Venedik,
1: tabii,
0: Ceneviz, bunların hepsi o Norman diyoruz bunlara. Çok zengin dükler, kontesler.
1: Evet, evet.
0: Onlar geliyor.
1: Ne kadar büyük bir ordu olduğunu çok, insanlar kafasında tahayyül etsinler.
0: Aynen,
1: şöyle.
0: Aynen.
1: Avrupa'nın tamamı,
0: evet,
1: Selahaddin Eyyubi'den Kudüs'ü, evet, almak için harekete geçiyor ve ilk durakları Akka değil ama Akka'yı ilk etapta alıyorlar.
0: Alıyorlar ama
1: alıyorlar.
0: Onlar da çok ceset veriyorlar.
1: Evet.
0: Biz şehit veriyoruz. Tam şey alınmak üzere şey, tamam diyorlar, gel şey yapalım, ne istiyorsun? Bize diyorlar kutsal haçı gönder. Kutsal haçı gönder. Aldığın esirleri gönder. Şu kadar da para gönder. Biz o zaman bunları verelim diyorlar. Yemin edin diyor. Yani bunu yeminle söyleyin. Çünkü güvenilmez münafıklara. Düşmana güvenilmez. Hakikaten güvenilir. Güvenilmediklerini birçok yerde,
1: evet,
0: gösteriyorlar. Burada da onu görüyoruz. Gönderiyor bir kısmını. Ondan sonra bekliyor gelsin diye. Bir anda karar veriyorlar, bize doğru hücuma geçiyorlar. Meğer bu bir ay boyunca barış görüşmelerini konuşurken içerideki esirleri, önce kadın ve kadınların çocukların önünde babalarını öldürüyorlarmış.
1: Hmm.
0: İçeride katliam var. Akka Kalesi'nin içinde.
1: Evet.
0: katliam var. Ondan sonra da kadınları ve çocukları öldürmüşler. Hmm. Onlar o sırada onu yapıyorlarmış.
1: Zaten vermiş. Zaten verilecek bir şey kalmamış evet, bu evet. anlamda. Evet.
0: O zaman saldırıyorlar ve tekrar sıkışıyorlar bu sefer. Yani tekrar Sura ve Akka'ya sıkışıyorlar. Selahattin peşini bırakmıyor. En son şunu söyleyeyim. Hasta oluyor ikisi de. İkisi de hasta. Çünkü Orta Doğu'nun subtropikal iklim onlara göre değil. Hasta olunca şey istiyorlar, ilaç ve doktor istiyorlar. Kar istiyorlar, soğuk şeyler istiyorlar. Kalkıyor, Hermon Dağı'ndan eritilmiş karla hazırlanmış soğuk suyu, salatalıkları, meyveleri alıyor, onlara gönderiyor. Yani hasta oldukları zaman gönderiyor. Sonra karar veriyorlar, geliş sebepleri şey ya, Frederick Barbaro Philip August diyor ki seninle bir görüşelim diyor, konuşalım diyor. O da diyor siz buraya Kudüs almaya geldiniz. Bizi öldürmeye geldiniz. Önce diyor bu niyetinizden vazgeçtiğinizi söyleyin veya çıkın meydana çarpışalım. Ondan sonra diyor bunu şey yapabiliriz. Seninle konuşabilirim diyor. Siz diyorlar buraya bizim üzerimize savaşa geldiniz. Ben sohbet mi istiyorsun benimle? Yok diyor, bunu yapmıyorum. Evet. Yani çarpışmaya geldik. Ondan sonra geldiniz. Ondan sonra sizinle görüşebilirim diyor. Bir de görüşemiyorlar. Bu arada şey istiyor. Aslan yürekli Richard görüşmek istiyor. Ona da aynı cevabı veriyor.
1: Akka ile Kudüs arası nasıl hocam? Ne kadar
0: yakın,
1: mesafe?
0: Yakın, ne kadar yakın? Yakın. Yine dediğim ya az önce 3 menzil. Yani 60 kilometre.
1: Ha çok değil evet. Mesela biz, Kudüs'e gelmişler, yaklaşmışlar.
0: Biz Tel Aviv'e yani Yafa'ya iniyoruz. 40 kilometre Kudüs şehri.
1: Evet.
0: Görüyor
1: evet,
0: musun? Evet. Yani sahile çok yakın. Ondan sonra bir ara şeyin üzerine yürüyorlar. Şeyin üzerine kuşatmaya niyetleniyorlar. Yaklaşıyorlar Kudüs'e. Selahattin tertibatını alıyor. Bölgenin kartograflarını çağırıyor. Bana Kudüs'ü anlatın diyor Richard. Kudüs'ü çiziyorlar. Diyorlar ki bu şuradan eğer bir saldırsak Selahattin bu savaş kurdu Selahattin. Hayattayken biz burayı alamayız diyorlar. Hettin tepeleri var, buradan karşımıza çıkar. İşte güneyden saldırsak bu başımıza gelir. Kuzeyden böyle mümkün değil diyorlar. O zaman diyorlar konuşalım da diyorlar. Ama tam bu konuşurken Philip August hiçbir şey hastalandığı için hiç kimseye bir şey demeden gemileriyle birden şeyi terk ediyor. Akka önlerini çekip gidiyor Fransa'ya. O onu itham ediyor. Korkak, alçak diyor. Beni bıraktı gitti diyor. Yalnız kaldım. Ben de hastayım zaten. Selahattin anlaşma yapalım diyor. Yani şerefli bir anlaşmayla döneyim bari. Çünkü Londra'da da diyor taht kavgası başladı diyor.
1: Öyle evet.
0: Bu da başlamış. Ondan sonra ne teklifi ne diyor? Tabii burada da diplomat kardeşi Adil. Selahattin'in kardeşi Adil. Adil'e diyor ki kız kardeşim Elizabeth'le sen evlen. Sana onu vereyim. Kudüs'te bir statü hazırlayın. Rahatlıkla gelip bize şey yapalım. Yani Hristiyanlar, İngiliz, Fransız, neyse Alman gelip ziyaret etsinler burayı. Evet. Sen de evlen kız kardeşimle diyor. Bunu gelip şeye söylediği zaman ilk defa Selahattin gülüyor. İlk defa gülüyor. Ona söyleyin diyor. Anlıyor gene şey olduğunu, bir çaresizliğini anlıyor. Diyor ki hiç buna gerek yok. Bütün Hristiyanlar gelip burayı şey yapabilirler ama diyor sen istediğin zamanda meydana çıkabilirsin diyor. Sana meydanlar açıktır diyor. Yani üstüne gidiyor. El harbu hud'atun vardır hadis-i şerif. Savaş hiledir.
1: Evet, evet.
0: Yani o da nerede hangi hareketi, hangi sözü söyleyeceğini bilen adam. O zaman sözdeki anlaşma yapılmış oluyor ve kalkıyor. Hiç adam yok etrafında artık. 120 Türkopol ile bir gemiye biniyor. Kendi gemisiyle. Akdeniz'e açılıp gidiyor. Türkopol demek Müslüman olmayan Türk demektir. Paralı asker demektir. Onlar da var o zaman. Türkopoller var. Şeyhül Cebel Sinan var. Yani Haşhaşilerin hala devamı var. Yani yalnız bugün FETÖ değil Haşhaşiler. Bunlar onlardan örnek evet, almışlar evet, adeta. Evet, evet. Haşhaşiler Hama'da bir kalede. Şeyhül Cebel dağların şeyi Sinan diye geçer. Onlarla da bir olayı var Selahaddin'in. İki suikastları var. İkisinden de kurtuluyorlar. Sonra mecbur ve mahkum oluyorlar Selahaddin'e. Hiç kıllarını kıpırdatmıyorlar. Selahaddin ne dediyse onu yapıyorlar. Önce iki tane şey gönderin. Haşhaşin, Fedayun, Konrad'la şeyi, Kral Konrad'la şeyi öldürsün diyor. Değişik yerlerde. Richard'ı öldürsün. Kral Konrad'ı öldürüyor. Zaten öldüren kaçmıyor. Öldürmeyi bekliyor. Cennete gidecek o Şeyhul Cebel. Haşhaşi. Veya kainatın imamına iman edenler için, zavallılar için söylüyorum. Evet. Konrad öldürülüyor. Kıl payı kurtuluyor. Ve iyice gözü yığılıyor bölgeden. O zaman 120 Türkopol alıyor, paralı asker. Gemiye biniyor ve açılıyor şeye. Adriyatik'e yaklaşırken bir fırtınadan gemi batıyor. Zar zor ulaşabiliyor Londra'ya. O da isyan edenlerle karşı savaşırken öldürülüyor. Bu da onun akıbeti efendim.
1: Evet evet yani.
0: Sonra
1: Allah'ın rahmeti aslında bu da bir evet, açıdan baktığımızda evet. Demek ki hak bir dava güdülmediği zaman da insanların başına
0: akıbeti var.
1: Evet yani evet. İyi şeyler gelmiyor.
0: Gelmiyor.
1: Çok kötü bir hayat ve kötü bir sonla.
0: Aynen öyle.
1: Çok güzel anlattınız gerçekten.
0: Bir de 93 yani 1193 vefat senesidir. 4 Mart'ta vefat etti Selahaddin.
1: Evet.
0: Mart ayında Şeddadilerden bir arkadaşı var, ilim adamı. Ondan sonra Kadı Fadıl var etrafında. Yüksek ateşle yatıyor Şam'da. Evinde yatıyor yüksek ateşle. Arada bir kendinden geçiyor. Anlıyor ki Allah'a yaklaşmanın vakti geldi. Diyor ki bana Esediler ordusunun bayraktarını gönderin, alemdarını gönderin. Uzun boylu bir genç geliyor. Al diyor mızrağı eline. Çıkarın diyor sandıktaki o kefenimi çıkarın diyor. Bu kefenimi mızrağın ucuna bağlatıyor. Ondan sonra Şam'ın ta periferinden başlayarak ortaya kadar bağırarak bir şey söyleyerek geliyor. Bu da onun son özel vasiyetidir adeta Selahaddin'in. Elinde mızrak diyor ki ey Müslümanlar, ey insanlar, ya Yuhannes diyor. Hristiyan mahalleleri de var orada. Yahudiler de var. Orada herkes güven içinde yaşıyor. Ey insanlar, ey Müslümanlar. Bakın Yemen'in, Kuzey Afrika'nın, işte Güney Anadolu'nun, Kudüs'ün, Cezire'nin fatihi Sultan Selahaddin bu dünyadan sadece bunu götürüyor diyor. Kefenini gösterir. Yani dünyaya meyletmeyin. Hübbü dünya ile yaşamayın. Emri bil maruf ve nahi enil münker prensipleriniz olsun. Yani doğruyu tatbik edin, emredin, kötülüğü nehyedin, yasaklayın ve dost doğru irfan üzere yaşayın diye ümmeti Muhammed'e bunu bu olayı numunelik olarak yapıyor. Bak bir uzun boylu bir adam elinde bir kefen, şehri dolaşıyor, bağıra bağıra dolaşıyor, etrafında insanlar yığıla yığıla dolaşıyor, sonra geliyor. Şu anda Suk-ı Hamidiye'nin yanında Şam kalesi var zaten, onun içinde Mescid-i Ebevi'nin dışında 20 metre dışında Selahaddin Eyyubi'nin mezarı var efendim. Şam'da Selahaddin evet, mezarı. Yanında 1. Cihan Savaşı'nda şehit düşen 3 pilotumuz var. Yanında yatıyor. Ve 200 metre içeride de Selahaddin'i İslam tarihine yıldız olarak, İslam'ın yıldızı olarak kazandıran Nurettin Mahmud Zengi var. 200 metre içeride. Suk-ı Hamidiye'den, Suk-ı Hamidiye çarşısı demek. Selahaddin Şam'daki vatandaşını düşünüyor.
1: Evet.
0: Ticari yerini düşünüyor. Kudüs'e bir çarşı yaptırıyor. Kattanin çarşısı. Kattanin Kudüs'teki insanları düşünüyor. Yani Yahudi'yi, Müslüman'ı, Hristiyan'ı düşünüyor. Çarşılar, pazarlar kuruyor. Osmanlı medeniyeti dünyanın çok az gördüğü bir uygarlıktır. Ve bizim iftiharımızdır.
1: Aslında Osmanlı medeniyeti de işte Selahaddin Eyyubi gibi büyük zatlar, yine işte Osman Bey öncesi yaşanan ya, o medeniyete geçiş sürecinde hepsini toplama aslında.
0: Doğrudur.
1: Bu kahramanlıkların, bu güzelliklerin toplamı. Bir de şeyi söylediniz ya, o çok önemli. Aklıma şu konu geldi. Selahattin Eyyubi Hazretleri yaşarken çocukluğundan gençliğine, işte savaşçı kalitesinden insan kalitesine, merhametine, ne bileyim insanlara karşı davranışına kadar her haliyle örnek olan bir zat, evet, adeta ölürken de örnek oluyor.
0: Aynen. Aynen.
1: Az önce anlattığınız o mızrak olayında ya, ölürken de örnek oluyor.
0: Kefeni mızrağın ucunda, evet, evet, dünyaya aldanmayın diyor. Ben bunu getiriyorum. Bak, bütün bu ülkelerin sahibi Vefati'yim ama buradan bunu getiriyorum diyor.
1: Evet.
0: Vefat haberini bütün millet toplanmış böyle. Vefat ettiğini görüyorlar. Murat Han çıkar, onun muhafızı. Murat Han. Yani yine Oğuzların, Oğuz okçularının şeyi, yöneticisi, komutanı çıkıyor, elinde Selahattin'in kılıcı. Ey ümmeti Muhammed diyor. Selahattin'in size kalan tek mirası bu diyor. Yani size kalan tek mirası. Miras denir değil mi efendim?
1: Evet, tabii tabii, elbette.
0: Yani ondan mal mülk yok.
1: Evet evet, hiçbir şey kalmış.
0: Mal mülk, hiçbir şey yok.
1: Yani işte bu örneklik kaldı. Budur ya. Evet. Örneklik budur yani. Evet, biz bile yani şu anda bakıyoruz, küçük hesapların peşindeyiz belki. Hani çok şey değil tabii. Kötü şeyler değil ama evlatlarımıza bir ev bırakalım, bir şey bırakalım falan diye uğraşıyoruz ya. Yani.
0: Evet.
1: Yani bakıyorsunuz o bile yok yani. Yok, o bile doğru, önemli değil.
0: Doğru.
1: Onlar için Allah'ın rızasını kazanmak ve gelecek kuşakları da, o çok önemli. Böyle bir mefkureyle donatmak, böyle bir ülküyle büyütmek.
0: Ya.
1: Çünkü eğer bu ülkü kaybolursa, bu mefkure kaybolursa maalesef yine aynı o hubbül dünya dediniz ya,
0: ya,
1: o derde düşersek maalesef Selahattin öncesi hallere veya İslam öncesi hallere tekrar düşeceğiz anlamına, evet, gelir. Çok
0: son,
1: güzel özetlediniz. Evet, devam edelim.
0: Tabii ki, tabii ki. Kendisi bitti Selahattin inşallah. Onun rahmet olsun.
1: Bitmez ona inşallah.
0: Bitmez inşallah. Bitmiyor zaten.
1: Tabii bitmeyecek.
0: 9 asırdır biz Selahattin de Selahattin. Gazze'li kadından öğreniyoruz.
1: Tabii tabii.
0: Torunları, eşi.
1: Hocam şöyle diyebilir miyiz?
0: Katledilen
1: Selahattin niye bitmeyecek biliyor musunuz?
0: Evet.
1: İlla biyolojik anlamda söylemiyorum. Lütfen öyle düşünmesinler. Onun torunu olan Osman.
0: Evet.
1: Onun torunu olan Tarık bin Ziyad.
0: Evet, bravo.
1: Onun torunu olan Mehmet Akif.
0: Bravo.
1: Bitmeyecek bu.
0: Bitmeyecek.
1: O yüzden biz anlatmaya devam edeceğiz.
0: Evet.
1: Programımızın Selahattin'in varisi olarak isimlendirdiysek, evet, devam edeceğiz. Belki bundan sonraki programda Endülüs'ü konuşacağız. Tarık bin Ziyad'lara gireceğiz inşallah. İnşallah.
0: Ben şunu söylemek istiyorum. İzin verirseniz son olsun bu da.
1: Tabii ki.
0: Kendisinden 3 asır sonra gelen bir Osman Gazi var.
1: Evet.
0: Osman Gazi. Tabii bu bir öğretmenle edebali yetiştiriyor onu. Görüyor musun? Bunun da öğretmenleri var. Onun Orhan'a vasiyeti var. Tıpkı Selahattin'in oğlu Ali'ye yaptığı vasiyet gibi. Oğlum diyor, sakın birilerini öldürerek eteğini kanla kirletme. Kimseye de kin tutma. Çünkü kin ile din aynı yürekte barınmaz diyor Selahattin.
1: Evet.
0: Çok güzel. Şimdi gelelim Osman Gazi'nin son sözüyle bitirmiş olalım.
1: Tabii.
0: Ve bir başlangıç olsun inşallah. Osman Gazi diyor ki oğlu Orhan'a, yani Alper'e, yani Mehmet'e, yani kardeşime, diyor ki maksudumuz dini hudadır bizim. Menzilimiz rih-i hudadır bizim. Yoksa kuru mihnet-i kavga değil, şah-ı cihan olmalı dava değil. Hepsinin, evet, ruhu için El-Fatiha.
1: Evet, El-Fatiha diyelim usta. Allah razı olsun. Hocama tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyoruz.
0: Evet, teşekkür ederim.
1: Haftaya aynı saatte Selahattin'in Varisi isimli programımızda tekrar görüşünceye dek hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz değerli dostlarımız, değerli dinleyicilerimiz.
0: Allah'a emanet olun.

Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepinize'nin varisi. Başkası değil, sensin ey kardeşim.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde atmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atmaktadır dedi. Erdoğan, toplantıda NATO Ankara Liderler Zirvesi ile bölgesel gelişmelerin ele alındığını belirtti. Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları da rahmetle anan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek'e desteği sürdüreceğini vurguladı.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde yöneticilerinden Talip Güler'i yakaladı. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki Kod adlı Talip Güler yakalanarak Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildi. Güvenlik kaynaklarına göre uzun süredir takip edilen Güler'in daha önce yakalanan DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti sorumlularından Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirtilen Talip Güler'in Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildikten sonra ifadesinde örgüt içindeki faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdiği öğrenildi. Yetkililer operasyonla DAEŞ'in Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olası eylem planlarının engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bakan Fidan, Ukrayna konulu gönüllüler koalisyonu liderler zirvesine katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen

zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvede Ukrayna'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Katar Emiri Hamed El Sani'ye taziye ziyareti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani'nin vefatı nedeniyle Doho'da Katar Emiri Şeyh Temin bin Hamed El Sani'ye taziye ziyaretinde bulundu. Şara, görüşmede Katar halkına ve yönetici aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile diğer Suriyeli yetkililer de yer aldı.

Canı Zarur Anadolu Ajansı Genel Müdürü Yardımcısı Özhan'la görüştü. Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur, Azerbaycan'ın Suşa kentinde düzenlenen 4. Suşa Global Medya Forumu kapsamında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile bir araya geldi. Görüşmede Anadolu Ajansı'nın Suriye'deki çalışmaları ve ülkedeki medya alanındaki son gelişmeler değerlendirildi. Taraflar doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğin önemine dikkat çekerken medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye'de Macron'un ziyareti sırasındaki bombalı saldırıların faillerinin yakalandığı duyuruldu. Suriye'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Temmuz'daki Şam ziyareti sırasında düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı, zanlıların terör örgütü DAEŞ üyesi olduğunu ve saldırıları planlayıp gerçekleştirdiklerini ilk ifadelerinde itiraf ettiklerini açıkladı. Yetkililer, saldırıyla bağlantılı diğer kişilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı.

Savunma Bilimleri Üniversitesi'ni resmen hayata geçirdi. Suriye'de askeri eğitim ve stratejik araştırmalar alanında faaliyet gösterecek Ulusal Savunma Bilimleri Üniversitesi resmen kuruldu. Şam merkezli üniversite, Kara Hava ve Deniz Harp Fakültelerinin yanı sıra İdari ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Yüksek Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Enstitüsü'nden oluşacak. Yetkililer kurumun askeri personel yetiştirmenin yanı sıra lisansüstü eğitim ve stratejik araştırmalara da katkı sağlayacağını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattığını açıkladı. Açıklamada saldırıların İran'ın bölgedeki askeri kapasitesini ve Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerini hedef aldığı belirtildi. İran basını ise Bender Abbas, Keşim ve Kiş adalarında patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurdumun Sesi. Yurt FM Radyo 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün milletimizin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıktığı, tarihe altın harflerle yazılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünü gurur, minnet ve şükran duygularıyla anıyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesi devletimizin bekasına, milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizin cesareti, feraseti ve sarsılmaz iradesi sayesinde bertaraf edilmiştir. O gece milyonlarca vatandaşımız vatan sevgisi, demokrasi inancı ve milli iradeye bağlılığıyla tek yürek olmuş, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmıştır. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla milletimiz hiçbir gücün milli iradenin üzerinde olmayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Şanlı tarihimiz boyunca Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve nice kahramanlık destanlarında olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de milletimiz birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmiş, vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Bugün bizlere düşen görev, 15 Temmuz'un anlamını ve ruhunu yaşatmak, aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını daima minnetle hatırlamak ve milli birlik ile beraberliğimizi her koşulda korumaktır. Yurt FM Radyo olarak milletimizin ortak değerlerine sahip çıkmayı, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren yayın akışımızla her zaman ülkemizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı hedefleri doğrultusunda güçlü yarınlara olan inancımızla çalışmaya, üretmeye ve ortak değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde vatanımız, bayrağımız ve istiklalimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz. Yurt FM Radyo ailesi olarak aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, birlik ve beraberliğimizin ilelebet daim olmasını temenni ediyoruz.

97.8 MHz

İzmirli milli sporcu dünyaya adını duyurdu, altın madalyanın sahibi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli jimnastikçisi Altan Doğan, World Challenge Cup'ta sergilediği başarılı performansla altın madalya kazanarak büyük bir gurur yaşattı. Altan Doğan'ın elde ettiği bu önemli derece, Türk jimnastiği adına dikkat çeken başarılardan biri olarak değerlendirildi.

Milli güreşçilerden 20 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya. Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Özdenur Özmez gümüş, İtalya Çin ise bronz madalya kazandı.

Ahmet Mete Boylu'dan altın madalya. Milli sporcumuz Ahmet Mete Boylu Almanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Doruk Yoğurtçuoğlu'ndan altın madalya. Milli sporcumuz Doruk Yoğurtçuoğlu Almanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.

Tulya Kese birden gümüş madalya. Milli sporcumuz Tulya Kesebir İspanya'da düzenlenen 17 yaş altı modern pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Elif Şevval Kurt Avrupa şampiyonu. U20 Avrupa şampiyonasında kadınlar 68 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Elif Şevval Kurt finalde Ukraynalı rakibini 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

sporculardan 9 madalya. Polonya'da düzenlenen 2026 Virtus Avrupa Yaz Oyunları'nın 3. gününde milli sporcularımız 5 altın, 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

Yoruldan 2 gümüş 1 bronz madalya. Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda kadınlar 58 kiloda mücadele eden milli sporcumuz İlayda Ertuğrul koparmada bronz, silkme ve toplamda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 5872 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

doyasıya ağladım. Bu gece senin için

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde atmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atmaktadır dedi. Erdoğan, toplantıda NATO-Ankara Liderler Zirvesi ile bölgesel gelişmelerin ele alındığını belirtti. Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları da rahmetli anan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek'e desteği sürdüreceğini vurguladı.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde yöneticilerinden Talip Güler'i yakaladı. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türkikod adlı Talip Güler yakalanarak Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildi. Güvenlik kaynaklarına göre uzun süredir takip edilen Güler'in daha önce yakalanan DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti sorumlularından Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirtilen Talip Güler'in Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildikten sonra ifadesinde örgüt içindeki faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdiği öğrenildi. Yetkililer operasyonla DAEŞ'in Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olası eylem planlarının engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bakan Fidan, Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvede Ukrayna'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Muhtar Emiri Hamedel Saniye Taziye Ziyareti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani'nin vefatı nedeniyle Doho'da Katar Emiri Şeyh Temin bin Hamed El Sani'ye taziye ziyaretinde bulundu. Şara, görüşmede Katar halkına ve yönetici aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile diğer Suriyeli yetkililer de yer aldı.

Bakanı Zarur, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Yardımcısı Özhan'la görüştü. Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur, Azerbaycan'ın Suşa kentinde düzenlenen 4. Suşa Global Medya Forumu kapsamında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile bir araya geldi. Görüşmede Anadolu Ajansı'nın Suriye'deki çalışmaları ve ülkedeki medya alanındaki son gelişmeler değerlendirildi. Taraflar doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğin önemine dikkat çekerken medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Suriye'de Macron'un ziyareti sırasındaki bombalı saldırıların faillerinin yakalandığı duyuruldu. Suriye'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Temmuz'daki Şam ziyareti sırasında düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı, zanlıların terör örgütü DAEŞ üyesi olduğunu ve saldırıları planlayıp gerçekleştirdiklerini ilk ifadelerinde itiraf ettiklerini açıkladı. Yetkililer saldırıyla bağlantılı diğer kişilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı.

Savunma Bilimleri Üniversitesi'ni resmen hayata geçirdi. Suriye'de askeri eğitim ve stratejik araştırmalar alanında faaliyet gösterecek Ulusal Savunma Bilimleri Üniversitesi resmen kuruldu. Şam merkezli üniversite, Kara Hava ve Deniz Harp Fakültelerinin yanı sıra İdari ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Yüksek Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Enstitüsü'nden oluşacak. Yetkililer kurumun askeri personel yetiştirmenin yanı sıra lisansüstü eğitim ve stratejik araştırmalara da katkı sağlayacağını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattığını açıkladı. Açıklamada saldırıların İran'ın bölgedeki askeri kapasitesini ve Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerini hedef aldığı belirtildi. İran basını ise Bender Abbas, Keşim ve Kiş adalarında patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Emel Sayın'ın seslendirdiği Gözler Kalbin Aynası'dır şarkısı.

Tam döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönence biliyorum.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Cem Karaca'nın seslendirdiği Kahır şarkısı.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde atmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atmaktadır dedi. Erdoğan, toplantıda NATO-Ankara Liderler Zirvesi ile bölgesel gelişmelerin ele alındığını belirtti. Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları da rahmetle anan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek'e desteği sürdüreceğini vurguladı.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde yöneticilerinden Talip Güler'i yakaladı. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki Kod adlı Talip Güler yakalanarak Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildi. Güvenlik kaynaklarına göre uzun süredir takip edilen Güler'in daha önce yakalanan DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti sorumlularından Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirtilen Talip Güler'in Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildikten sonra ifadesinde örgüt içindeki faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdiği öğrenildi. Yetkililer operasyonla DAEŞ'in Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olası eylem planlarının engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bakan Fidan, Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvede Ukrayna'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Katar Emiri Hamed El Sani'ye taziye ziyareti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani'nin vefatı nedeniyle Doha'da Katar Emiri Şeyh Temin bin Hamed El Sani'ye taziye ziyaretinde bulundu. Şara, görüşmede Katar halkına ve yönetici aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile diğer Suriyeli yetkililer de yer aldı.

Enformasyon Bakanı Zarur, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Yardımcısı Özhan'la görüştü. Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur, Azerbaycan'ın Suşa kentinde düzenlenen 4. Suşa Global Medya Forumu kapsamında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile bir araya geldi. Görüşmede Anadolu Ajansı'nın Suriye'deki çalışmaları ve ülkedeki medya alanındaki son gelişmeler değerlendirildi. Taraflar doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğin önemine dikkat çekerken medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Macron'un ziyareti sırasındaki bombalı saldırıların faillerinin yakalandığı duyuruldu. Suriye'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Temmuz'daki Şam ziyareti sırasında düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı, zanlıların terör örgütü DAEŞ üyesi

Savunma Bilimleri Üniversitesi'ni resmen hayata geçirdi. Suriye'de askeri eğitim ve stratejik araştırmalar alanında faaliyet gösterecek Ulusal Savunma Bilimleri Üniversitesi resmen kuruldu. Şam merkezli üniversite, Kara Hava ve Deniz Harp Fakültelerinin yanı sıra İdari ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Yüksek Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Enstitüsü'nden oluşacak. Yetkililer kurumun askeri personel yetiştirmenin yanı sıra lisansüstü eğitim ve stratejik araştırmalara da katkı sağlayacağını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattığını açıkladı. Açıklamada saldırıların İran'ın bölgedeki askeri kapasitesini ve Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerini hedef aldığı belirtildi. İran basını ise Bender Abbas, Keşim ve Kiş adalarında patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Радио Юрт ФМ.
1: Yurt FM Radyo 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün milletimizin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıktığı, tarihe altın harflerle yazılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünü gurur, minnet ve şükran duygularıyla anıyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesi devletimizin bekasına, milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizin cesareti, feraseti ve sarsılmaz iradesi sayesinde bertaraf edilmiştir. O gece milyonlarca vatandaşımız vatan sevgisi, demokrasi inancı ve milli iradeye bağlılığıyla tek yürek olmuş, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmıştır. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla milletimiz hiçbir gücün milli iradenin üzerinde olmayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Şanlı tarihimiz boyunca Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda ve nice kahramanlık destanlarında olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de milletimiz birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmiş, vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Bugün bizlere düşen görev 15 Temmuz'un anlamını ve ruhunu yaşatmak, aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını daima minnetle hatırlamak ve milli birlik ile beraberliğimizi her koşulda korumaktır. Yurt FM Radyo olarak milletimizin ortak değerlerine sahip çıkmayı, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren yayın akışımızla her zaman ülkemizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı hedefleri doğrultusunda güçlü yarınlara olan inancımızla çalışmaya, üretmeye ve ortak değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde vatanımız, bayrağımız ve istiklalimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz. Yurt FM Radyo ailesi olarak aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, birlik ve beraberliğimizin ilelebet daim olmasını temenni ediyoruz.

0: dünyaya.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım.

0: Yaşlarda çok hızlı büyüyorum. Çok uzun ömürlüyüm. Boyum çok çok uzundur. Tam 50 metre. İnsanlar hastalıklara ilaç olsun diye yapraklarımdan çay yapıyor. Odunum mobilyacılıkta çok değerlidir. Benden çok güzel eşyalar yapıyorlar. E artık bilin bakalım, ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı çınar ağacı. Ana vatanı Kuzey Amerika, Asya ve Doğu Avrupa'dır. Türkiye'de doğal ortamda yetişen tek türü Doğu Çınarı'dır. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Birileri benimle mi tanışmak istiyor? İşte geldim. Kendimi tanıtayım. Uzun kulaklarım var. Bir de bıyıklarım. Onlar da kulaklarım

0: böyle uzun. Ama kuyruğum kısacıktır. Arka bacaklarım ön bacaklarımdan daha uzundur. Keskin, güçlü dişlerim var. Marul ve havucu çok seviyorum. Artık bilin bakalım, ben kimim?
1: Hemen bildiniz değil mi? Bu canlının adı tavşan. Antarktika hariç dünyanın her yerinde yaşıyorlar. Tavşanların diğer kemirgenlerden farklı çok önemli bir özelliği var. Üst çenelerindeki iki dişin iç kısmında da bir çift küçük dişleri var. Bil bakalım hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde atmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atmaktadır dedi. Erdoğan, toplantıda NATO-Ankara Liderler Zirvesi ile bölgesel gelişmelerin ele alındığını belirtti. Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları da rahmetli anan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek'e desteği sürdüreceğini vurguladı.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde yöneticilerinden Talip Güler'i yakaladı. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türkikod adlı Talip Güler yakalanarak Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildi. Güvenlik kaynaklarına göre uzun süredir takip edilen Güler'in daha önce yakalanan DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti sorumlularından Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirtilen Talip Güler'in Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildikten sonra ifadesinde örgüt içindeki faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdiği öğrenildi. Yetkililer operasyonla DAEŞ'in Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olası eylem planlarının engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bakan Fidan, Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvede Ukrayna'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Katar Emiri Hamed El Sani'ye taziye ziyareti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani'nin vefatı nedeniyle Doho'da Katar Emiri Şeyh Temin bin Hamed El Sani'ye taziye ziyaretinde bulundu. Şara, görüşmede Katar halkına ve yönetici aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile diğer Suriyeli yetkililer de yer aldı.

Canı Zarur Anadolu Ajansı Genel Müdürü Yardımcısı Özhan'la görüştü. Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur, Azerbaycan'ın Suşa kentinde düzenlenen 4. Suşa Global Medya Forumu kapsamında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile bir araya geldi.

Görüşmede Anadolu Ajansı'nın Suriye'deki çalışmaları ve ülkedeki medya alanındaki son gelişmeler değerlendirildi. Taraflar doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğin önemine dikkat çekerken medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Suriye'de Macron'un ziyareti sırasındaki bombalı saldırıların faillerinin yakalandığı duyuruldu. Suriye'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Temmuz'daki Şam ziyareti sırasında düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı, zanlıların terör örgütü DAEŞ üyesi olduğunu ve saldırıları planlayıp gerçekleştirdiklerini ilk ifadelerinde itiraf ettiklerini açıkladı. Yetkililer saldırıyla bağlantılı diğer kişilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı.

Savunma Bilimleri Üniversitesi'ni resmen hayata geçirdi. Suriye'de askeri eğitim ve stratejik araştırmalar alanında faaliyet gösterecek Ulusal Savunma Bilimleri Üniversitesi resmen kuruldu. Şam merkezli üniversite, Kara Hava ve Deniz Harp Fakültelerinin yanı sıra İdari ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Yüksek Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Enstitüsü'nden oluşacak. Yetkililer kurumun askeri personel yetiştirmenin yanı sıra lisansüstü eğitim ve stratejik araştırmalara da katkı sağlayacağını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattığını açıkladı. Açıklamada saldırıların İran'ın bölgedeki askeri kapasitesini ve Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerini hedef aldığı belirtildi. İran basını ise Bender Abbas, Keşim ve Kiş adalarında patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Dert etme uykusuzluğumu, iyi değilim ben. Uykularım kaçak bir tütün kokusunda. Dert etme beni, iyi değilim ben. Sensiz bu şehirde nasıl iyi olunacaksa, ara sıra özlem, ara sıra yaşama hırsı ve ara sıra da hasretin eklenince ortaya karışır, yaşıyor.

gösterdiği belirtilen ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki kod adlı Talip Güler yakalanarak Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildi. Güvenlik kaynaklarına göre uzun süredir takip edilen Güler'in daha önce yakalanan DAEŞ'ın sözde Türkiye Cumhuriyeti sorumlularından Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirtilen Talip Güler'e Cumhurbaşkanı

kapsamında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Yardımcısı ve Genel Yayın Çalışmaları ve ülkedeki medya alanındaki son gelişmeler değerlendirildi. Taraflar doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğin önemine dikkat çeker. Eti sırasında düzenlenen bombalı saldırılar olduğunu ve saldırıları planlayıp gerçekleştirdiklerini ilk ifadelerinde itiraf ettiklerini açıkladı. Yetkililer saldırıyla bağlantılı diğer kişi...

Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattığını açıkladı.

94.8 Yurt FM frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize teşekkür. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünü gurur, minnet ve şükran duygularıyla anıyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesi devletimizin bekasına, milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizin cesaretimizin anlamını ve ruhunu yaşatmak, aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını daima minnetle hatırlamak ve milli birlik ile beraberliğimizi her koşulda korumaktır. Yurt FM Radyo olarak milletimizin ortak değerlerine sahip çıkmayı, birlik ve beraberliğimizi

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehrediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözün güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla

arıza ve geleceğimize sahip çıkmıştır. Kadınıyla erkeğiyle genel tüm dünyaya göstermiştir. Şanlı tarihimiz boyunca Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda ve nice kahramanlık destanlarında olduğu gibi birlik ve beraberliğimizin ilelebet daim olmasını temenni ediyoruz.

17. yüzyılda Halep Türkmenlerine tabi olan cemaatlerin isim ve vergi nüfusları ile sahip oldukları hayvanların yıllara göre miktarı verilmiştir. Ayrıca tabi oldukları beylerin isimleri ile oturak ya da göçer oldukları ve hangi bölgelerde bulundukları da bildirilmiştir. Nüfusu ile 31.496 adet koyunu ve 239 adet develeri vardı. Yine 1642'de yeni ilde bu cemaat mensuplarından 168 hane vergi nüfusunun olduğu ve mancılık bölgesine bağlı bazı yurtlarda belirli ücretler ile yayladıkları anlaşılmaktadır.

1663'te Abalı cemaatini iki şube olarak görmekteyiz. Bu şubelerden ilki İdris Bey yönetiminde olup bunların 102 asker vergi nüfusu ile 20.178 adet koyunu ve 235 adet de develeri vardı. Ayrıca İdris Bey'e bağlı olan 4 asker vergi nüfusu daha vardı. Bunların da 400 adet koyunu ve 14 adet develeri bulunmaktaydı. İkinci Abalı Şubesi ise Meşal Bey'in yönetiminde 77 asker vergi nüfusu ile 16.564 koyun ve 211 adet de deveye sahip idiler.

122 hane vergi nüfusu ile 23 ise 60 hane vergi nüfusu ile 12.291 adet koyun ve 60 adet develeri bulunmaktaydı.

10 adet koyun ve 313 adet develeri İdris Bey'in yönetiminde olan 2. şubesinin ise 55 hane vergi nüfusu ile 9.945 adet koyun ve 54 adet de develeri vardı.

Avşar Eymir'i. Eymir cemaatlerinden olan bu cemaatin 1630'da Hacı Mustafa adlı beyin yönetiminde 28 hane vergi nüfusu ile 20.768 adet koyunları, 1642'de ise Dursun Bey'in yönetiminde 13 hane vergi nüfusu ile 5640 adet koyunu ve 12 adet develeri vardı. Yine 1642'de Dursun Bey'in yönetiminde 11 hane vergi nüfusunun da yeni ilde kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. 17. yüzyılda Avşarlı Emir'inden başka Halep Türkmenleri içerisinde Affanoğlu, Dündarlı, Karagözlü, Sincarlı, Yosunlu ve Çakırlı adını taşıyan 6 Emir Obası daha bulunmaktadır.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde atmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atmaktadır dedi. Erdoğan, toplantıda NATO-Ankara Liderler Zirvesi ile bölgesel gelişmelerin ele alındığını belirtti. Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları da rahmetli anan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek'e desteği sürdüreceğini vurguladı.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde yöneticilerinden Talip Güler'i yakaladı. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türkikod adlı Talip Güler yakalanarak Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildi. Güvenlik kaynaklarına göre uzun süredir takip edilen Güler'in daha önce yakalanan DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti sorumlularından Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirtilen Talip Güler'in Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildikten sonra ifadesinde örgüt içindeki faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdiği öğrenildi. Yetkililer

Bakan Fidan, Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvede Ukrayna'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Katar Emiri Hamed El Sani'ye taziye ziyareti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani'nin vefatı nedeniyle Doho'da Katar Emiri Şeyh Temin bin Hamed El Sani'ye taziye ziyaretinde bulundu. Şara, görüşmede Katar halkına ve yönetici aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile diğer Suriyeli yetkililer de yer aldı.

Bakanı Zarur, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Yardımcısı Özhan'la görüştü. Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur, Azerbaycan'ın Suşa kentinde düzenlenen 4. Suşa Global Medya Forumu kapsamında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile bir araya geldi. Görüşmede Anadolu Ajansı'nın Suriye'deki çalışmaları ve ülkedeki medya alanındaki son gelişmeler değerlendirildi. Taraflar doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğin önemine dikkat çekerken medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Suriye'de Macron'un ziyareti sırasındaki bombalı saldırıların faillerinin yakalandığı duyuruldu. Suriye Şam merkezi

Yurt sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 Yurt FM frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Kaldır sınırları, gelen bırak da. Kucakla bizleri, ana vatanım. Vallahi dağıldı vatanım elim. Darıldı mızrabım, çalmıyor telim. Kurudu dimağım, lal oldu dilim. Kucakla bizleri, ana vatanım.

Ben de sensiz bir çare. Bayır bucak yandı, yok mu bir çare? Türkiye'm yetiş bak kalıyor yare. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım. Adilşan, Adilşan sana hiç küsmüş değilim. Gönül bağlarımı kesmiş değilim. Bir kez sana yüzüm asmış değilim. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım.

Yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafardan 51 bin ses geldi. Hasrat gitti, dergişlendi zamanı. İnan ağam çok gönlüme hoş geldi. Aç gül sıfraytıl haferim cihana. Ser yarpağı koy ulaşsın her yana. Havalandır bayrağımız asmana. Her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafarım ben Türkmenem uyağam. İnan ağam yatmamışam sayağam. Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam. Her gelenler Türk eline hoş geldi. Her gelenler Türk eline hoş geldi.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin bilirsin.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde atmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atmaktadır dedi. Erdoğan, toplantıda NATO-Ankara Liderler Zirvesi ile bölgesel gelişmelerin ele alındığını belirtti. Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları da rahmetle anan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek'e desteği sürdüreceğini vurguladı.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde yöneticilerinden Talip Güler'i yakaladı. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türkikod adlı Talip Güler yakalanarak Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildi. Güvenlik kaynaklarına göre uzun süredir takip edilen Güler'in daha önce yakalanan DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti sorumlularından Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirtilen Talip Güler'in Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildikten sonra ifadesinde örgüt içindeki faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdiği öğrenildi. Yetkililer operasyonla DAEŞ'in Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olası eylem planlarının engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bakan Fidan, Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Türkiye

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvede Ukrayna'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Katar Emiri Hamed El Sani'ye taziye ziyareti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani'nin vefatı nedeniyle Doho'da Katar Emiri Şeyh Temin bin Hamed El Sani'ye taziye ziyaretinde bulundu. Şara, görüşmede Katar halkına ve yönetici aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile diğer Suriyeli yetkililer de yer aldı.

Enformasyon Bakanı Zarur, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Yardımcısı Özhan'la görüştü. Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur, Azerbaycan'ın Suşa kentinde düzenlenen 4. Suşa Global Medya Forumu kapsamında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile bir araya geldi. Görüşmede Anadolu Ajansı'nın Suriye'deki çalışmaları ve ülkedeki medya alanındaki son gelişmeler değerlendirildi. Taraflar doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğin önemine dikkat çekerken medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Suriye'de Macron'un ziyareti sırasındaki bombalı saldırıların faillerinin yakalandığı duyuruldu. Suriye'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Temmuz'daki Şam ziyareti sırasında düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Suriye İçişleri Bakanlığı, zanlıların terör örgütü DAEŞ üyesi olduğunu ve saldırıları planlandığını

Savunma Bilimleri Üniversitesi'ni resmen hayata geçirdi. Suriye'de askeri eğitim ve stratejik araştırmalar alanında faaliyet gösterecek Ulusal Savunma Bilimleri Üniversitesi resmen kuruldu. Şam merkezli üniversite, Kara Hava ve Deniz Harp Fakültelerinin yanı sıra İdari ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Yüksek Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Enstitüsü'nden oluşacak. Yetkililer kurumun askeri personel yetiştirmenin yanı sıra lisansüstü eğitim ve stratejik araştırmalara da katkı sağlayacağını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattığını açıkladı. Açıklamada saldırıların İran'ın bölgedeki askeri kapasitesini ve Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerini hedef aldığı belirtildi. İran basını ise Bender Abbas, Keşim ve Kiş adalarında patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde atmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atmaktadır dedi. Erdoğan, toplantıda NATO-Ankara Liderler Zirvesi ile bölgesel gelişmelerin ele alındığını belirtti. Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları da rahmetle anan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek'e desteği sürdüreceğini vurguladı.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde yöneticilerinden Talip Güler'i yakaladı. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki Kod adlı Talip Güler yakalanarak Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildi. Güvenlik kaynaklarına göre uzun süredir takip edilen Güler'in daha önce yakalanan DAEŞ'in sözde Türkiye Cumhuriyeti sorumlularından Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirtilen Talip Güler'in Türkiye Cumhuriyeti'ne getirildikten sonra ifadesinde örgüt içindeki faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdiği öğrenildi. Yetkililer operasyonla DAEŞ'in Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olası eylem planlarının engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bakan Fidan, Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvede Ukrayna'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.